Dastlabki, dastlabki, ang isil muhabbetim. Dastlabki, unutulmaz, birinci muhabbetim.

Мұндақ бір гәп па? Атанланың еші чоңыйып қағанда, құрамығы еткен адамның қарышыны өзгәртіші хаман қиын болуду. Нұрғын ішлада пәрзентлі атанысыны әпу қылышы, ұланы кәчіріші керек. Ұла өзі түшенмейдіған мәселеріні сорап бақсын. Ұла бәзі гөдәк, төвен дәрежілі хаталықланы өткізіп бақсын. Ұла бәзі көнірап қаған көз қарашыланы сөзіп бақсын. Ұла өзі яқшы көрдіға ішланы қып бақсын. Gerçi, o işlani siz anca etirap kılmasanız mı, ulanı tosman. Atanınızı nesiyet kılışkı aldırman. Köpalada vapadarlık, hergiz mu biz yakşi dap karga işini kılış emez, belki ula yakşi dap yeskıgan işlani kılıştır. Biz daim atanımızın mükemmel emez dap karayımız, ligin ulanın bizni etirap kıldırış üçün nurgun bedel tölügeligini bilmeyimiz. Biz asta asta çoğunbuğanda, Atanımızın pekat bir adli adam işkerlikedek emeliyatını kubul kılışımız, hem de asta asta ulağımı asan emeslikini düşünüşümüz gerek. Atanı bilen perzentlerinin bu dünyada uçuruşu birbirini söyüş üçündür. Atana qeyrğanda, çokum insanızda bolsun ki, aynı çağda ula sizin yaxşı görgendek ulan yaxşı görün. Pişayman kılıdığan işini kılman. Ula köz yumğan din kiyin andın əpsuslundığan işini kılman. Adamın tərbiyyə körgəlikinin ən çox işbadısı şu ki, atanısının mükəmməl əməslikini keçirişdir. Dünyadaki atanlarının sağlam, uzun ömür körüşünü diləyimiz.

Yakında bu yan işçiniz püşkan, kiçikini iş sebeplikmi keyfiyatınız tuyuqsuz çüşküllüşüp, özünüzce ovalçılık yasqıladığan, gep kılığınız kemeydiğan, hangi yıkıplı oldurduğa vaqtlarınız boğan bu mağallıqını bilmeymen? Nurgu vaqtlarda keyfiyatının buzuluşluğu sebep ketmeydi. Adatta siz qaysarlıkı könüp qalğanlıqınız, özünüz yalğız şunçu köp besim ve qiyinçılıqlarga yüzlengenliginiz üçün, işinizdeki pasif keyfiyatlar yığılıp, məlum kritik noktaga kelgende partlaydı. Hayatın köngüldigidek bomaslıq ihtimallıqı nahaytımı yokarı. Bu dünyada yaşayan her kandak adam qiyinçılıq mezgilini başdan keçirişten saxılnamaydı. Kesip, hissiyat ve turmuşnun her kandığı da qiyinçılıqı yolu kışı mümkün. Bundaq çağda keyfiyatınızdan teximi küçüyüp getişe yol koymam. Bunun üçün özünüz hoşal buladığan işlerini aktiflik bilan kılsınız, özünüzge maskeledigan usul arqılıq, özünüzne təşvişlik ve kısılıştın tartıp çıksanız boludu. Esimde kilişçe mundaq bir cümle tolumu yaxşı etilgan, keyfiyat turmuşnun hemmi kısmı bulmuşsu mu, ama turmuşumuzga təsir körsəleydi. Şuna hayatınızni keyfiyatqa oturup koymam. İşçiniz püşkanda tövendeki üç cümleni oylan. Bunun birincisi, vaqtınız tolumu qimmetlik, asallıqca sırap qılıb etmen. İlgiri mundaq bir abzas oquaydım, bugün bəzilərinin gəp arasında sizin çeqivağalıqı üçün xoşal bulanmadınız, soquşunu yaxdırmağalıqınız üçün ketip qaldınız. Bıraq, siz pəqat aşu caydılla ayrıldınız. Yelik adam sizin zahmilendirgen muhidin ayrılmağalıqınız üçün oylığan seyri açığınız geldi. Qancha açığınız kelgen seyri, başqa işlağa köngül bölgüdək madarınız qamadı. Vücudunuzda kaplıgan parakendicilik tüpeyli, siz köngül koyup kılışqa, oylaşqa, bir taraf kılışqa tegişlik işlağı salqar aldı. Etibarğı elinmedi, kıskartı uydildi. Çünkü siz bütün vücudunuz bilen açıqlavadısız. Keyfiyatqa asasan iş kılış, özünü ısırap kılgallıq, tolumu eğir ısırapçılıq. Çünkü açıqlaşqı mu küsarıp kılışqı doğur geldim. Açıqlığanda bədendeki kuvvetke ziyan yedidim. Şuna akıllıq bolsanız, keyfiyatının kontrollıqı çüşüp qaman. Yeni bir qetim açıqlaştığın ilgiri, pəs avazda mundaq bir eğiz gəpni özünüzge əskartın. Sırap kılma. Meyli nemili iş sahibli xabı bolaylı, başqalarını özgərtişke amalsızmız. Bıraq, eş bomoğanda qandaq keyfiyatlı bolışımızni karar kılalayımız. Xoşal ve sağlam yaşaştın artıq bəxt bomaydı. Erişken nərsilerinizden oylan. Ərzmez adam ve işlağı açıqlaman. Her vakit esinizde bolsun, vakit tolumu kımmetlik. Asallıqca sırap kılıp etmen.

0: Aile terbiyesi, aile stili kuruluşunun asası katlamını idare kılıştaki rolünü, cari kıldırış mekanizmini takamıllaştırış cihette, öğleniş, tuğuş, bekiş, terbiyeleş bir gevdeleşken aile kollu siyaset sistemisini berpa kılış oturgu koyuldu. Ayılları balılar işlerinin terakkiyatına rakamlık ehli iktidar arkalı kuvvet koşuş cihette yırahtını davalaş, rakamlık mağarıp baylığı, akıl iş kurulaştırış mülazımeti katarlık emeli körünüşlerini berpa kılış üstüde izlenilip, zaman birlaştırış kuruluşu neticelerden ayılar, balılar ve ailelerki tekmo köp, tekmo adil nep yetküzüş oturgu koyuldu.
1: Stansımız muhbiri Can Yin haber kılıdı. 2026 yıllık Abdınım rayon boyunca yeni devirdeki yakşı ösmürlerinin ilgar iş faaliyetlerini ilan kılış murasimi 9. ayının 24. günü Ürümçi'de ötküzüldü. Nek meydanda 10 münevver ösmürünün ilgar iş faaliyetleri ilan kılındı. Bu 10 münevver ösmürünün münevver enenevi medeniyetine evcaldırış, kızıl genge varislik kılış, kitap okuş, ijtihat bilen öğreniş, ilim penni kızgın söyüş, başkalarına yardım berişini hufşallık dep biliş, toxtamay özünü mükemmelleştiriş qatarlıq cihetlerdeki ifadesi gevdelik bolup, partiyanı söyüş, vatanını söyüş, tirişip yaxşı öğreniş, etraplıq yetiliştek yeni devir yaxşı ösmerlerinin salapitini namayan kılgan. 2026 yıllık Abdonom rayon boyunca yeni devirdeki yaxşı ösmür, Şinjan Sifan Daşüesi Şöbe Otur Mektibi Toluksız 3. yıllıkının okuğucusi Wang Jin Chang 4. yıllıktan başlap aviyatiya modeli bilen uçuraşkan bulup, kelgüsü de o kalbideki arzu üçün sicil köreş kılışını oyla etti. O mündak dedi. Ben aviyatiya modeli yasaş kəsbi bilen davamlıq şuğullanıp, kızıqışımını saxlap, özümge üzliksiz can elan kılımen. Кейін авиация инженері болып, дөләт үшін текімі егіз, текімі тез ұшыдыған, ұқтыдары текімі яқшы, көрәшчі айрыплан лайыхәләшіні арзу қылымен. Пағалиетті мәмлекетлік ақлық нәмінетісі Леу Чен Күн, Ғенейджан Жүмә, мәмлекетлік әмгек нәмінетісі Әкбер Имін қатарлық әзіз мехмалар еңі дәуірдегі яқшы өсмірлерге мүкапат арқытып берді. Мәмлекетлік ақлық нәмінетісі Леу Чен Күн мұндақ деді. 10 balının her kayısının özgü has artıqçılığı barken, onların yarkın noktaları okşaş bulması mı, lekin cismi de devlet muhabbetini çoğunkur yıldız tartkızıp, ahlaki, akli, cismani, güzellik ve emgek cahettin etraplık yetiliş yönelişine karab, tereştek ortak alaydılık barken. Şincanlıki ösmürler ve balılarının bu yakşı ösmürlerini ülge kılıp, özünü üzliksiz çeynıktırıp, cemiyetki yaramlık kişilerden buluşunu ümit kılımen.
0: Әмді біздің байрымымыз сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Еқынғы көлләрді ұмген Абдонум районы кежайла мол мәзмұлық қырандар пағалиетлеріні өткізіп, жоңчу қатты байрымыны құшал қорам күті алды. Бентен партия комитеті тәшвіқат бөлмей мәз ол болып өткізген Бентен 8-ші шесі Шейханзе шәрлік партия комитеті тәшвіқат бөлмей өткізішін үстеге алған 2026-лық біздің байрымымыз Джоңчу, Бентен асас мейдан үлгі паалиеті вән Шейханзе Джоңчуолық шер декламасия қылыш паалиеті 9-ші айның 23-ші күні кәште Шейханзе шәрді өткізілді. Şehir deklamasiyası, şehir arqılıq vətənni qızğın mədiyələş, ay nurdiki jongu, körünüşlük naqşa, uzaqçı cəm buluşunu ümit qılış qatarlıq 10 numur tərtib boyucu orılandı. Şehir deklamasiya paliti əybətlik bolub, həm dövlətni mədiyələydiğən mərdana, cuşqun, cəsuranı naqşla, həm yıqımlıq ay nuru asıda uzaq sozluğan, meyhir muhabbət ifadələngən cəm buluş hissiyatı ifadələngən idi. Tehmi muhimi, çöllükte yıldız tartıp, sadakat mellikini pütüştek dəbir küşlük sadası əks ettirilgen idi. Şeyhanzi şəri alisi Xuy Yuhau mundaq dedi. Öyümüzün yendila seğniş esiyat ifadelengen, muşundaq esil şehir deklamasiyalarını anladuq və gördük. Nomurlarda həm bayramlıq kaynaq durmuş bakken, həm mədəniyet arqılıq kitap okuş kəypiyat ifadelinib du. Bu qitimki Jongchu bayrami bək mənli götdi. Jongchu katta bayramını təbrikləş üçün Sanchi şəri Yenbey Koçu Başkarımsı Bağben Mahallesi Jongjo Bayramı'da koşunlar inak ötüş, milletler iştbaklaşı birlikte cem buluş,

0: Uçuğu bayramı başlayımızda faaliyet ötküzdi. Tebelikteki er millet kadrlar ve amma kuşal kuran bir yergi cem boldi. Köpçülük iş taksimatı boyunca hem karlışıp, kıymır yoğurup, kıymı kılıp, yöbin tügüp, kılıp kısilip şekil çıkardı. Bir demdila şekli erkıl, çıraylık yöbinle tayyar boldi. Köpçülük öz kol bilen yazgan yöbinli yigeş, paranlaştı, oyun oynadı. Ballar gene numar orunda usul oynadı. Keyfiyat şat kuramlıkı çömdi. Mehel alzi erkin kabdiş mındak dedi. Yövbin pişirip yeduk. Milletler hiç baklaşıp bir aile kişilerden bolimiz. Maguhan simlik bala mındak dedi. Özüm kol silip yövbin pişirdim. Yana nomor uğurlap küçük iyi çakı yerştim. Coğuncu bayramım bek köngüllü köttü. Aksu zaman ve kesipler Ali Teknik İşçiler Mektibi. Hojo'nun Şincan'ı yardan bir komandallık ştabı bilen birleşip Tian Shan'daki tolun ay, Zhonghua'ı yuğurulgan muhabbet temizde Zhongzhou en-envi medeniyet katlı merikisi faaliyeti ötküzdi. Oktucu okuğuşları Şincan'ı yardan bir vatkan kadrlar bilen çöğürdüşüp oldurup özgeci mezlik tağımlardan ortak bahirlendi. Zhongzhou tügüç tügdi. Bayramlık öz ara bahtileşti. Arzu kartlarını çapladı. Ahırda Şadiyan'ın meşrep müzikisi tenkeş bulup, birlikte nakşı eğitip usul oynap, en tayın kuşal buluştu. Okuvcu Rukiyem Abdikerim mındak dedi. Çoğuncu katlı bayramını, Xojo'dun Şencan'ı yardan berişki gelgen kadrlar bilen billi ötköz geldikimden en tayın kuşal men. Biz birlikte Xojo Şencan'ı yardan beriş baştığımızda yövbin tayarladık. Şincan'ı yardan berişke kelgen kadrı, Aksu Zamanvi Kesipler Ali Teknik İşçiler Mektibinin müdiri Goy Jilyen mındak dedi. Yövbin yasap, yumlak yelpigüşk resim sizip, Cungu tügüç tügüp, Canan'daki Cungu örüp adeti bilen Şincan'ın özgecilikini epçilik bilen birleştirdik. Cungu'dun ibaret bu en-envi bayram arkalık medeniyetki varsıl kılış, milletler ihtibaklığı ve kuşallık duygusunu bir gevirleştirişine ümit kılımız. Şeyhuşari Cergildi Golin Mongol yiyesi de Cungu'da cem buluş ama bir kent birleşme köğün içiş keçiliki yürüyüşlük pahaliyeti ötküzüldü. Yezin arkaysı kentlerden gelgen dikkan çarvıcıla edebiyat sanat etretleri nöbet bilen sahneye çıkıp özür tayarlıgan Şadiyane adlı amığı yakın usul numaralarını orun dedi. Tamaşıbılla tohtumay alkış yanırattı. Edebiyat sanat körükü ağırlıkı da konak uvaş, dungua toşuş, köktat, meyve çemberek yetiş katarlı kızgarlık, tarihçilik müsabıkısı kızgın başlandı. Bunu görüp durgan amma kakaklap külüp yetişti. Yeliden yeli alkış sadaları yanırap durdu. Şeyhuşari Cergildi Golin Mongol yesi Zagin Dala kentinin ahalisi Wu Chulning mındak dedi. Kent etretleri teşkilgen o yıllar bakkalısı buldu. Her kıl o yıllarını oynayıp bakkışal bulduk. Köpçülüknen Congcu bayramını tebrikleyim.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. Yöbin, Zhongqiu'da kem bolsa bolmaydıgan mezlik yemeklik. Bugünkü günde ananevi tem bilen icadi temdeki Yöbin öz ara yoğuruldu. Beş kıl meyğiz kıymılık, pırçak kıymılık konu temdeki Yöbin'nin aval kıdekli sadık mestanları var. Liu Lian, erimçi kadarlık icadi temdeki Yöbin mu köpçeliknin yahtırışı yerişti. Hatta doğruluk gıza kıymılık Yöbin mu sepki kıytılıp, amının istemal talışını yanımı beytti. Yakın günlerden bu yan Şiho Şehri Cin Meysu yemeklik pişikla sabıtının işlep çıkırı sekhıda aldıraş menzeri varlık geldi. Hizmetçiler ananevi tayarlaş iş tertibiga amel kılıp, kemir yugurup, zoğulu üzüp, kıyma selip tügüp, şekilgi keltürüp, ustalık bilen yasıgan ananevi beşkıl meyğızlık yöbin şu caydaki istimalçılarının yahtırışıgı erişti. Şiho şehri ahalisi Yang Xiaoping mındaktırı. Ularının bu konu temdeki yöbinini yavatkınımıza 20 net yıl boldu. Del muşu temni yakış görmen. Ular pütülay kolda değerlaydı. Kıymesi, kuruşları, zıçıl küçük vaktimdeki temnin özü. Ananevi kol öner, hatırda saklanıp kalgan konu temni davamlaştırsa, icadi tem köpçülüknen yenilik bulgan ihtiyacını kandırdı. Başkılı meyğızlık yöbinin kuşidi sekti tarıklı vatkanda tatlıq türüm dokunadikler yöbinini yeni şekilde tayarlaşkı kirişken idi. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kəsiplər tərəqiyat rayonu, yeni şehir rayonudiki Moyi Shishan tatlıq türüm dokunada dokanın baş başkurğu tisi Jangdan

0: Neytip mındak dedi. Ama Adem'nin özü yakış gördüğün temi buludu. Xeridarlar daim bizge özleri yakış gördüğün temini eğitip yerdi. Biz şu boyunca sınav bakımız. Köpçelik hıl mıhıl temdeki yöbini işini yaktırdı. Ama köp kısım xeridar şekerini az silin, yağ köp bulup getmesin, sağlamlık paydalık bolsun digendek taleplerini koydu. Kütünüşkü bulgan ihtiyacımı Şincan'ın yöbin bazırıga asla kırıp geldi. Yakında Şincan tibbi daşıyız karmakıdaki ikinci doktorxana beş kıl renglik, doğruluk, gızalık kütünüş yöbinine bazarga saldı. Doktorxana klinikalık ozukluk bölümünün kandidat müdür vıraçı Çi Jing bu yöbinini doktorxanadaki tatkikilip eç süpsiği tayınıp, kayıt-kayıtı nispetleştirip tanışıp, sınak kılıp, alalaştırıp, tayarlap çıkallıkını tonuşturup mındak dedi. Şincan'ın coğrafyalik orun evzelikiden paydalanıp toşkan zedeki kızıl gül katarlık yerlik doğru materyallarını tallap şekersiz, yağsız, adetten taşkırı töven kaloriyalik kütünüş ölçemigi maskeledigen yöbin tayarlap çıktık. Onu pişirgandımı ananevi kaklap pişiriş usuluğa özgertiş kirgizdik.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbri. Joğunçu bayramlıq dəm ilişdən tüncü günü Abdunum rayonunun arqaysi caylarındaki mənzira yolları, mənzir noxtları, sayahatçilər yoxuru pəllisini kütüb aldı. Cayi caylardan gəlgən sayahatçilə köz mənzirsini tamaşa qılıb, məzlik tağımlarını yəb, oyun görüb, dəm iliş məzgilini sayahat içində quşal qoram ötközdü. Joğunçu bayramlıq dəm ilişinin tüncü günü də Tiyanşan Buğdu Gölü Mənzir rayonu, Sayram Gölü Mənzir rayonu, Qom kənti, Bağraş Gölü qatarlıq mənzir noxtları nurğun sayahatçını kütüb aldı. Rangdar tüske girgən qoyuq ormanlıqının köz mənzirsi sayahatçilərini özüge məbdun qıldı. Köz küllürdeki Bağraş Gölü də parça-parça qomuşla köl boyunu boylap yeyilgan bulub, uşaq, Toq altın rəngli qomuş pöpki şamaldı gelpünüb duraddi. Sözü köl suyi zümrətdək dolqullab, top-top su quşları qomuşlar arısının üzüb ötüb, köl yüzdü lərzan pərvaz qıladdi. Köldeki qomuşlarının sayısı bir-bir gözün qoşub, körüb tügətküsüz güzəl tüske kirgən idi. Şəndonluq sayacı Sün Çiyanru mundaq dedi. Bağraş köldeki qomuşluğunun Küz mənzirsinin intayın güzellik gelikini burullu anlıqan idim. Dərbəqən namı bir kar çıxmab dikən, ətrafını bir alıqan qomuş pöpki, köl nuri, uçar quşla qırəlişib, güzel mənzir rəsimini hasıl qıbdu, kişiyi huzur beğişlay dikən. Sancı uşaq yeməklikler qoçusda, otqaçdək 5 yoldozlu qızıl bayraq, yüzün artıq güllük panus, rənglik panusla bilən bezəlgən qədmi uslubdiki imarət közünü alaydı qamaşdıraddi. Samsa, polo, beliq qaubi, joben, sənxansı qatarlıq məzlik tağımla sayacilərini qədimini toxtub tetib yeqişqi cələb qaldı. Gənsoluq sayacı Huang Zhongfeng mındaq dedi. Bu yarının əmimli yerigə otqaçdək 5 yoldozlu qızıl bayraq esləbdu, şamalda ləpildəb durdikən, yəni bir qısım qədimi uslubdiki nay çıraylıq nəqişlə bakən qoyuq bayram kəyibiyyatını es qaldım. Joğunçu dövlət bayramdan ibarət qoş bayramını kütübiliş üçün Altayda uçuruşuş namlıq çoğun tipdiki məxsus oyun Altay şəhərdiki Şödu teatr xanısıda oynaldı. Oyunğa naxş usul, çalğu, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları körgəzmisi və xalq örüb adeti yoğurulub sayacilərini kilib körüşkü cəlib qaldı. Oyun 10-cu ayının 7-cü günü gecə davamlaşıdı. Artist İbrahim Cakıp Qanmındaq dedi. Yurtimizning naqsh usul, g'ayri-moddiy madaniyat maroslari chalg'olari, an'anaviy to'y o'rib odatlarini sahnaga kelib chiqdik. O'yinimiz orqali texmo ko'p kishiga Oltoyning tabiiy sharoiti va o'rib odatini tushuntirishni umid qilamiz.
0: Stansimiz muxbiri Qaumanqiy xabar qildi. Urumchi pochtasining tunji shofirisiz taqsimlab yetkazish avtomobili 9-chi ayning 24-chi kuni Urumchi shahri Davanching rayonida ishga kirishtirildi. Jongo Poşta Guruhi Çeklik Şirketi Ürüm Şerlik Şöbesi Davancın Tarmak İdarası da hizmetçiler tez yollanmalarını şoförsüz taksimlep yetküzüş aptomobiliği selip yan telefon əpçisi arıklık savma kılış, liniye bekliş katarlık meşgulatlarını kılgandinkin taksimlep yetküzüş aptomobili

0: қозғылып, бекітілген бұйрық бойынша мәнзілге жүріп кетті. 5 минуттан кейін шопырсыз тақсымлап жеткізуші автомобилі Шинжаң энергия кәсіби техника мектебінің тез жеткізуші бекітіде дәл жайды тоқтады. Өтен мәсулі Абдусалам Құрбан мұқпырғымында ақтыды. Шопырсыз автомобил әр күні саат 11 әтрапыда мектебіміздің тез жеткізуші пункттігі келеді. İçidiki mallarını çürüp olgandan keyin qaytırıldığan ve məsələ bar posilkalarını qaçılab, işini taqıb etsekla özü qaytıdı. İlgiri biz tez yetkizgüçinin aldığı çıqatdıq. Hazır bu şopırsız avtomobil belgilengen liniya boyunca məktibimizin tez yetkizüş punktiga kelidi ve kolaylıq. Bu qadam ishqi kirishtirilgan shopirsiz taqsimlab yetkizish avtomobiliga yuqori aniqlikdagi yo'l boshlash sistemasi va AI hisoblash usuli o'rnatilgan. Lazer nurliq radar, butun ko'rinishlik telekamera qatorliq sezish uskunalari saqlangan. Eng yuqori soatlik sur'ati 40 km. Tok to'liq qachilanganda uda 160 km yura oladi. Piyodalar to'salg'u va qatnash belgilarini avtomatik farqlandira oladi. Tasodifiy ahvolga yo'liqqanda tashabbuskorlik bilan yo'l berdi. Jiddiy tormozlay oladi. Yurish orqa supsi avtomobilning oltini har vaqt nazorat qilib tizgilay oladi. Tasodifiy voqea yuz berganda yiroqdan jiddiy o'tkazilib, yetkizish bexatarligiga har taraflama kafolat qila oladi. Jongo Pochta Guruhi Çeklik Şirketi Ürüm Şehirlik Şöbüsü Davancın Tarmak İdarısının Mesuli Şö Fey Muhbırı'a bir şopırsız avtomobilinin bir kıtımlık meşgulat mıhtarının 3 yetkiz gücünün 20 küllük hizmet mıhtarı'a beraber kildiğalıqını eğitip mundaq dedi. Bu avtomobil künüge təxminen 120-130 posilk təxsimləb yetkiz əleydi. İlgiri 3 adam 20 kündi yetkizdiğen malını şopırsız təxsimləb yetkiziş avtomobili pəqət 2-20 saatili tamamlay alaydı.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlattımız. Jiangjunmiao Nom Tömür yolunun ikinci linkiyasını köpəytib quruş quruluşda Wangyangtai vokzalının birinci basqışlıq iqtidarını kengaytib özgertiş quruluşu tünügün pütüp, rəsmi qatnaş başlap ticaretge kirishtirildi. Özgertilgenin kengi Wangyangtai vokzali 10 000 tonluq poizini kütüviliş, yolgı siliş iqtidarını hazırlıqan bulup, Jiangjunmiao Nom Tömür yolu ikinci linkiyasida işqi kirishtirilgen 10 000 tonluq ikinci vokzal. Şundaqla, Şinjan çigrası içindeki 10 000 tonluq poizini daimliq kütüviliş, yolgı silişki boludgan, ikinci eğir yük vokzali hesaplanıdı.
0: 9 ayının 24-ci günü Minguwu Asiya Tənərkət müsabıqısı ərlərinin deskit şəlqılğış müsabıqısı da Jungo Mahiri Abdığını Turğun 64 metre 26 santimetrlik nətici bilən çempionlıqı erişdi. Bu, Jungo Yenik Atletik komandasının bu növətlik Asiya Tənərkət müsabıqısının Yenik Atletika meydan turudu erişken tuncu altın medali. Abdığını Qashqar vilayatının Qashqar Koni şehir nahiyasından bulup, ərlərinin deski yetiş memleket rekordunu saxlap kilovatkan mahir.
1: Xongshansui Porti 9 ayının 24-cü günü çüştün kin saat 6-da bu yıllık tamujdanı taqıdı. Xongshansui Porti Burul Toqay nahiyası təbəsigi caylaşqan. Pəsil xarakterlik eçivitilgən taş yol portu bulup, hər yili 6-cı ayda eçilip 9-cı ayda taqıladı. Bu yıl çıqradın kirgen çıqqalla bulduruq oxşaş məzgildikdən 60%-dən köprək açdı.
0: Əmdi Abdınım rayondiki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçidə ava bulutluq və əzdi uçuq temperatura 14-22 Celsiya gradus qıçı. Altayda ava bulutluq temperatura 9-22 Celsiya gradus qıçı. Çölçəkdə ava uçuq temperatura 9-23 Celsiya gradus qıçı. Ғылжыда ауа бұлытлық температура 10-26 Celsius градус қычы. Борталада ауа бұлытлық температура 11-25 Celsius градус қычы. Қармайда ауа бұлытлық температура 15-25 Celsius градус қычы. Көйтінде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 11-27 Celsius градус қычы. Шиханзда ауа бұлытлық температура 12-27 Celsius градус қычы. Sancıda hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 11-25 Celsius gradus kçe. Kumulda hava bulutluk bulup kim neçildi. Temperatura 9-29 Celsius gradus kçe. Turpanda hava ochiq bo'lib keng bulutlandi. Temperatura 17 dan 31 Selsiy gradusgacha. Korilda hava bulutli, temperatura 18 dan 28 Selsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutli, temperatura 11 dan 23 Selsiy gradusgacha. Atışda hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 25 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 12 dan 25 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 24 Selsiy gradusgacha. Urumchida hava bulutli, ba'zida ochiq. Temperatura 14 dan 22 Selsiy gradusgacha bo'ladi.
1: Hurmatli radio anglagochilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining ettigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimki programimizning tarjimalari Mekray Osman, Arzugul Qaliq, Wang Suji, Muarir G'ini Qadir, Madina Mardan, Mas'ul Muarir Sulxumar Qurban, diktorlari Nozim Muxlis bilan Sulpiya Mahmud. Shinjong radio televiziya stansiyasining ettigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Slow-shedding abonçılar terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmullarının xəbərdar bol alaysız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Hürmet kılıp, mihir muhabbet arkalık millet halkıgan illik keyfiyat berpa kıldı. Bunun okşaş işkanlar köp. 2025 yılın ahırgıca il oblastı bu içe peşkadem kadırla işkansızın 90'ı kuruldu. Ular etkençay olturuşu, oyların dersi katarlık amığı yıkışlık şekillerini kolunup, nazriye, siyasetlerini manlıgan, tümelligen aileler getküzdü. Her bir işkana hüddü bir küşlük yüceyri okşaş, asasi katlamda milletler ihtipaklıkının asasını tekimi müstehkemildi. Bir etrap kalıplarını illetip, cesaret bilen ilgirleydiğen kişiler kalbini mücessemildi. İl oblastlık peşkadem kadırla edebiyat senet şöbe etirtinin başlığı Çin Cianhua mandak dedi. Sehnin kayerde kurulsa, iştipaklık uruki şu yer geçiş çeçildi. Numar bekaltı siken. Gulşehri Tötkörük mahallesindeki medeniyet meydanında külk sadası üzülmedi. İl oblastlıdaki peşkadem kadırla edebiyat senet şöbe etirti orunduğun edebiyat senet numarları amının işik aldıdaki katta uyum bulup kaldı. 30 yaşı 64 yaş bolgan bu koşun, alt şuar kutusunun hikayesi, dölet bolgandıla aile buludu katarlık amıq yıkışlık, 20'den artık eserini özü teyyarlap, özü orundap, siyaset bilimlerini kızıkardık sual cevapları sındırıp, köpçilikini külk sadası işçi de terbiyege, asılatka iyi kıldı. 2025 yılı ular 25 meydan kettim uyum koyup, 70'den artık kişiyi nep yetküzüp, Asasi katlamdaki en alkışlık çolpallar ömükinin biri bulup kaldı. Tokusaran ayası da peşkadem kadırla edebiyat senet mülazimet etirtinin gayri maddi medeniyet mirasını yetküzüş erkti, kağız kıyma senetini milletler iştipaklıkının vasıtası gaylandırdı. Her kıtımlık enenevi bayramlarda Cao Jifen, Cao Huansu, Hu Lianjun katarlık peşkadem kadırlarının üyi kaynam taşkılık çömgen kağız kıyma dokunu gaylınıp, Kolum hoşunlar, yurttaşlar dankını anlap kilidigan boldi. Peşkadem yoldaşlar kağız kıymı ünlerini mekteplere gelip girip, yazlık tatillik amiyu menfaat dershanesi de ögütüp, gayri maddi medeniyetini balıların kalbide yıld start kuzdi. Bazardaki kağız kıyma körgezme orni her millet amısı bilen lıq doldi. Köpçilik pikir almaştırış, zokunuş çeriyanda hem üner senetki var sıkıldı, hem dostlukni çonkırlaştırdı. Şincan Uyghur Abdum Rayini kurulganlığının 70 yılını tebrikleş mezgilde koçu başkarımsı, mehliller, nurgun yaşanganlar edebiyat senet etirtini köngül koyup teyarlıgan numarlarını orundaşka bes beste teklif kıldı. Yakınlık nakşe etilip, lerzan usul oynaldı. Barğalanacayda keyfiyat kızgın, illik boldı. Ale Rızvan Ebey mundak dedi. Numarlar obdan işken, kalbimizge illiklik ve küşberdi. Nöbette İl Oblastı'da yaşanganlar edebiyat senet mülazimet etirtidin 114 bar. 2025 yılında bu yan yaşanganlar edebiyat senet etirti cemi 600 neçi meydan faaliyetini kanat yedirdi. Bu 100 neçi min adem kettim ammını kapıldı. Ular senet arkalık devre özgürüşünü bayan kılıp, medeniyet arkalık milletler iştipaklıkının küşlük sadasını yanrattı. Bir ömek küş koşup, yukur süpetik terakiyatka türtkü boldı. Gülcün ayası da altın buğday başkı mütexessisler mülazimet ömükinin danqı açlık deriydiğen aileler arası da kent tarqaldı. Pensiyaya çıkan dekancılık texniki mütexessislerden təşkilengen bu koşun yıl boyu təcrübe etizde durup, devletin noktuluk tətqiq kılıp yartış planı qatarlıq 10 neçi türlük tətqiqat temisiga riyasetçilik kıldı, ya ki qatnaşdı. 2021 yılından 2025 yılıca Gülcün ayasının küzgü buğday otturucu birlik məhsulatı 17%, mobişi otturucu kirimi 233.7 yuan aşdı. Kömü qonaq otturucu birlik məhsulatı 32%, mobişi otturucu kirimi 195.1 yuan eşib, memleket boyunca kən köləmdə terilgan küzgü buğday kömü qonaq birlik məhsulatı da ən yuqarı rekord yartıldı. Peşkadem mütexessislər yol görsətib, bizdəki texniki tosqını birdinla ravanlaşdırdı. Şu cəydəki tarixçilik əmkarlıq kooperatının məsuli Çin Köngüldün alqışıldı. Gülcü şəhərinin 6 çoğun sahədəki peşkadem kadır, mütexessis məsləhətçilər ömükünün ünümlük çağrısı, üzlüksüz türdə yuqur süpətik tərəqiyyatının küşlük terikə qaylanmaqda.
Көпчілік диққатыны ез игілікке, халық тұрмышы, ықтисад, шәһәр құрылышы, жәмиетін идар қылыш, мәдәният ва саяхаттан ибарат 6 чоң саяға мәркәзләштіріп, 27 кичік даира тәкшіріп тәтқиқ қылыш темасын бекітті. Үкімет нұрғын тәкліпті қабыл қылды. Шәһәр техимо ешіллашты. Дорхандың дор сетілеш техимо қолайлашты. Тағ этикінің экологиясы сижил әсли келді. Шәһәр қияпты ва амының тұрмышы үздіксіз яхшыланды. İl oblastidiki 26 mutaxassis maslahatchilar mulozimat ömiki kundalik mulozimatdan boshqa yana muhim tadbirlarni tekshirib tadqiq qilishga faol qatnashdi. Tijorat savdo muhitini a'lolashtirish jarayonida korxonalarga cho'nqur cho'kib 30 dan ortiq da'vo talabini to'plab 16 turlik tasdiqlash tartibini oddiylashtirishga turtki bo'ldi. Dehqonchilik Ormançılık, çarıvçılık peşkadem mütexassisleri yez kanıtlarının güllendiriş birinci sepide dehqanlarga pen texnik arqılıq yardım beriş hərəkətini qanat yaydırıb kəsb taraqqiyatına yaşanğanlar quvvətini qoşdu. Ömrünün axırdımı düşkünüşüb getməyənlər yanıla nəticə yarata alaydı. İşxanının təşviq qılış ortaq tunuşunu mücəssəmləşdin, ədəbiyyat sənət mülazimət ətirdi qalıbını ilətdib iştipaqlıqını ilgiri sürüşkicə. Yana mutaxassis maslahatchilar ömiki kuch qo'shib taraqqiyotga yordam berishgacha el oblasti bir ishxona, bir atrat, bir ömakdan iborat uch cho'ng vosita orqali yashanganlarni asosiy qatlamni idora qilish, millatlar ittifoqligi, yez kanitlarni gullandirish qatorliq birinchi sapdan nur chechish, energiya tarqitish imkoniyatiga ega qilib, yashanganlarning rolini joriy qildirish, ortiqchiligini ishqisilish, jonliq amaliyot yo'lini tepib chiqdi.

көп қыл еңі көктат, мейві чеве, даллық сыраат, порчақ вәб башқа өсімлік түрдіке емәкілі мол болса, көп қыл рак кесілігі кіріптар бұлыш қауіпіні тәуәлетішке ярдымы ба. Тәжірбіхана тәтқиқат нәтидісік асасланғанда, нұрғын минерал мадда, витамин вә өсімлік химиялік мадыларының рак кесілігі тақабыл тұрыш өнімі барлық көрістілген. Yemek içmekte tövendeki bir kançı hıl yemekini muhabı köpeytken de rak kesiligi gırıptar buluş xayıpını tövendetişki yardımı barışken. Aplisin, alma, bölcürgen. Alma, aplisin türdeki meyveler, bölcürgen türdeki meyveler, yani lenmey, bölcürgen, şumey, meyyumey, üzüm, glas katarlıklarının emisi tezimdeki kırgüzülgen tavsiye yemekle. Bunun içine alma terkibideki yemeklik talaları ve polifenol birikmeleri 3 ay yoldaki bakteriyala topu bilen bile rak kesilinin xatırını tövalletişke paydalıq bolgan beden muhitini yartırgen. Lenmeyinin rakının aldığını ilişkisi onun terkibide köp xıl ozuqluq elementla ve ösümlük birikmelerinin mol bolganlıqı da işbadlandı. Lenmeyi yiyende kandaki oksitlenişke karşı aktif canlıqını aşırgılı buludu. Hem de DNA'nın zahmilinişinin aldığını aludu. Köktatlarga karaydıgan bulsak, köktat tizimliki de lusun, çiçeksey, kava, palak, sevze, pemidur tavsiye kılındı. Bular ösümlik karakterdiki yemek işmekinin bir kısmı bulalaydı. Rak kesilinin hatırını tövalladıdı. Çiçeksey, kıç köki ve sözün kallek besey katarlıkla yopurmak kislatası, kıç yeri, karotin, vitamin C ve yemeklik talalarının yakşı bulgan kelişmen besi. Losun, çiçeksey, palak, pemidur katarlıq köktatla eğiz boşluq raki, yutkunçak raki, kızıl öngeş raki, aşqazan raki ve tüzüçey rakinin xayıpını tövalletişki paydalıq. Porçak türdeki yemeklikle. Quruq porçak, kök porçak ve yesi porçak katarlıq porçak türdeki yemeklikle tərkibideki yemeklik talaları, taqabilçan krahmal ve fenol türdeki birikmele 3 ay yoldaki bakteriyala topunun sağlam ösüşünü ilgir sürüdü. Serik porçak tərkibide ösümlük karakterlik anılı hormon, yemeklik talası, fenol kislatası, yopurmaq kislatası katarlıq ozuqluq madıla mol bulup, tədqiqatı körüstülüşçe diagnoz koygandın kiyinki bir yıl ya ki onundan uzaq vaqt içire muhabbiq miqtarda daha dur istimal kılgan süt bezi raki bimarlarının umumi cihetin hayat kiliş nisbiti teximi yukarı bolgan, kayıt kozgiliş nisbiti teximi tüven bolgan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibideki piyaz birikmi maddisi rakı taqabıl turuş aktifliğe ige. Turmuştaki piyaz uruqtışıdaki ösümlükle, yani baş piyaz, piyaz, küde, samsaq, süentay katarlıqlarını öz içi kalıdı. Kündelik turmuşta bu yemeklerini korumu korup istimal kılsımı, ya ki başka köktatlarını maslaştırıp istimal kılsımı buludu. Bütün dallıq ziraat. Yerik gürüş, sulu, kömü konaq, arpa, karbuğday, akkuna katarlıqlarını öz içi kalıdı. Ular təminləyən yemək talaları və ozuqluqla inçikişləngən dallıq ziraətlərini gidin eşib gedidu. Üçəyrakının aldın ilişdi paydılıq.

Hürmetli radioanlıqçılar, bu qitimki Jungoğu Nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toxti. Nasıl muhariri Polat Aman Nuri, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Әнді дейқтанла, станциямызның аңылтыш алды тұрған башқы сәрхіл программдарды болсын.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alga ilgirlavatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arap Batı Sencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Mondri Davuz Karalmisi sözleşiş yığında kılgan İnsaniyetin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüz bergen yeni taşıman öpki yalığı yok mu? Dünya mıhyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körüldüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilimpen, akıl idrakının küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki önümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dekin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tağ nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdünü kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üsp yetilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüşki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı hal kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci Dünya Urşu ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakit

imkoniyatlik sijil taraqqiyotga turtki bo'lish insoniyatning istiqboli va kelgusiga munosabatlik. Insoniyat duch kelgan barliq dunyoviy masalalarni har qanday bir davlatning yoki yagona harakat qilib hal qila olishi mumkin emas. Cho'qim dunyo bo'yicha harakatga kelish, dunyo bo'yicha taqobul turish, dunyo bo'yicha hamkorlik kerak. Xonimlar, afandilar, do'stlar, dunyodagi masalalar chigish murakkab. Masalani hal qilishning chiqish yo'li ko'p tarafchilikni qo'g'dab va amaliyotni ko'rsatib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishdir. Biz ochiq sig'diruvchan bo'lishni ching turishimiz, bekinmichilik, yaxlimichilik qilmasligimiz kerak. Ko'p tarafchilikning muhim mazmuni xalqaradagi ishlarni ko'pchilik ba maslahat qilish. Dunyoning istiqboli va taqdirini har qaysi davlatlar o'rtaq egilash. Xalqarada kichik guruh bo'lib ilish, yengil sovuq urush qilish, yaklash, taktisilish, qo'rqitish, hadislar munosabatni uzish, ta'minotni uzish, jazolash, sunniy holda ayrib etish, hatto ado juda bo'lish, dunyoni faqat bo'linish, hatto qarishlish so'raydi. Bo'linib ketgan dunyo insoniyat duch kelgan o'rtaq xirizqi taqobul turolmaydi. Qarishlishish insoniyatni tuyuq yo'lga boshlaydi. Bu masalada insonlar echinishliq badal to'ligan. Biz oldin qiladigan saboq qilib, undoq ko'n yo'lda amda qat'iy ma'masligimiz kerak. Biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasida ching turishimiz. Tinchlik, taraqqiyot, adillik, haqqoniylik, demokratiya, erkinlikdan iborat butkul insoniyatga o'rtaq qimmatni ching saqlab, ideologiyadagi bir tarafnoma qarashdan qutulib, hamkorlik mexanizmi, ideyasi, siyosatining ochiqligi va sig'dirishchanligini eng zo'r darajada kuchaytirib, dunyoning tinchligi va muqimligini o'rtaq qo'llashimiz kerak. Ochiq dunyo iqtisodi barpo qilib, ko'p taraflik savdo tuzilmasini qat'iy qo'llab, kamsitish, yaklash xarakterdagi o'lcham, qoida, sistemani bekitmasligimiz. Savdo, selinma, texnikani ayrib etadigan egiz tamliq qo'rg'on qurib olmasligimiz kerak. 20 davlat guruhining dunyoviy iqtisodni idora qilishdagi asosliq supuliq o'rnini mustahkamlab, makro egilik siyosatlarini moslashtirishni kuchaytirib, dunyoviy kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligini qo'llab, dunyoviy pul muomila sistemasining muqim, sog'lom yurishini qo'llab, qurilmalik islohotni olg'a siljitib, dunyoning umumiy ehtiyojini oshirib, dunyo iqtisodining texnik yuqori sifatlik, texnik avrishim taraqqiy qilishiga turtki bo'lishimiz kerak. Biz xalqaro qoidani asos qilishda ching turishimiz, o'zimizni cho'ng tutmasligimiz kerak. Qadimda jungoluqlar qonunning chiqirilganligi idora qilishning boshlanganligidan derak berdi degan. Xalqaro jamiyat har qaysi davlatlar o'rtaq hosil qilgan qoida va o'rtaq tunish bo'yicha idora qilinishi kerakki, bir yoki bir qancha davlat buyruqvozlik qilsa bo'lmaydi. Birlashgan davlatlar tashkilotiy nizomnomasi davlatlar aro munosabatdagi hamma e'tirof qilgan asosiy mezon. Xalqaro jamiyat o'rtaq tuzgan umumiylik e'tirof qilgan bu xalqaro qoidalar bo'lmasa, dunyo oxirida kuchliklar ojizlarni yem qiladigan jangal qoidasiga yuzlanib, insonlarga ofat xarakterlik oqibat elib keladi. Biz xalqaro qonunchilikni qattiq yo'l qo'yib, Birlashgan Davlatlar tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema, xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartibni qilch tavranmay qo'llashimiz kerak. Ko'p taraflik apparatlar ko'p tarafchilikni amaliyotda ko'rsatadigan supa. Shundaqla ko'p tarafchilikni qo'llaydigan asosiy ramka. Uning nufuzliligi va unumliligi qo'llanilishi kerak. Har qaysi davlatlarning munosabatini tuzum va qoida orqali moslashtirish, qiliplashtirishni ching turib, kuchiga tayinib, ojizlarni bo'za qilishga qarshi turishimiz kerak. Kimning belikitom, mushtimi cho'ng bo'lsa, shuning degini hisob bo'lsa bo'lmaydi. Ko'p tarafchilik nomida yak tarafchilik qilishqin bo'lmaydi.
prinsipi çıng turup, kaydı bekitilgen aman, köpçilik önümlük emel kılışı gerek. Tallaş karakterlik, köp terapçilik, bizning tallışımız bop kalmaslık gerek. Biz kengişiş, hemkarlışta çıng turuşumuz, tokunuşmaslıkımız, karşılaşmaslıkımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ictimai tüzümündeki perik, karşılışış, tırkışının sebebi olmazdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüç küçü. Perikini hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine aralaşmayı, ıhtılapını kengişiş, sözlüş arkalık halkılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgi şunu kayıt kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada karşılışıdığan, tırkışıdığan tuyuk yolda manganda meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun. Ya ki soğudu uruş, pen teknika uruşu bolsun. Ahırda hemisi her kaysi devletlerinin menfaati ziyan yetküzüdü. Halkının bek saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkürü, nöl neticilik iliş konu ideyesini çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çın turup, strategiyelik fikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin içine ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga or kolaş, şahsiyetçilik, nefsaniyetçilik kılıştek, tarı siyasetini rad kılıp, terakiyat evzelikini monopol kılıp aladığan bir terapleme usullarını çörüp taşlap, her kaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukuku kapalatlı kılıp, ortak terakki kılış ve gülün işini ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, hakkani buluş asası da rekabetli işin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm ya körüm deydiğan iliş musabıksını emez, belki öz ara beslişidiğan, ortak yükselidiğan yenik atletika musabıksını ilip erişimiz gerek. Biz devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz. Bir ızdı toktap kalmaslıkımız gerek. Dünya yüzyılda mı görülüp bakmağın zor özgür işini başını keçirmekte. Bu hem zor terakiyat devri, hem zor özgür iş devri. 21. əsirdeki köp terapçilikte toğırlarını saklap yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp terapçiliknin yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çıntırıp, hem mevkani dünya endisideki özgürlüğü koyup, dünyavi hırsk takabül turuş ihtiyacını közde tutup, kent türde kengişiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz dünya seyye teşkilatının rolünü cari kıldırıp, İnsaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışımız gerek. Dünya soğudu teşkilatı ve halkara pul muamile, pul sistemisi ıslahatını algı sılcetip, dünya iktisadının işini ilgiri sürüp, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşluğu kapalı kılışımız gerek. Ademli merkez kılış, pakitini asas kılıştek siyaset yönlüşü de çıntırıp, dünyavi rakamlık idare kılış kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürlüğü takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kelişimini emelileştirip, yeşil terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakkiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emelileştirip, her kaysi devletlerinin bulup mu terakki kılavatkan devletlerinin dünya terakkiyatı ilip gelgen paydının tan bekraman buluşuğa hakiki kapalatlı kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla. Jongo halkı uzak müddet cepağı çıdap küreş kılış arkalık, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta tarihi neticelerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakkiyat baskıcı koyup, yeni terakkiyat ideyesini ızçılaştırıp, işki çoğun aylınışını asas kılgan, işki taşkı koş aylınış birbirini ilgiri sürdüğen yeni terakkiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte
uzakça tiniş, umumüzlük bir xəter bolğan, ortak gölünüdüğən, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo, xalqara yokumğa taqabıl turuş həmkarlıqıga davamlıq aytıp qatnışıdı. Yokumğa taqabıl turuş, xalqara cəmiyyət duş gelgen ən təxirsiz vəzipe. Bu, həm xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdə çın turuşunun asasi təlipi. Həm, xıtsatını muqim əsli kəltürüşünün asasi aldınqı şərti. Biz, iştifaklıq və həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, uçurdun ortaq bəhriliniş və birleşib aldını eliş tizgilləşini küçəyitib, dünyavi yokumğu tosb zərbi bir işçini də qətti qalbı qilişimiz kerek. Bolubmu, vaksinini tətqiq qilib yasaş, işləb çıxırış, təqsimləş həmkarlıqını küçəyitib, vaksinini həqiqi türdə hər qaysi dövlət xalqı işiltələydiğən, işiltişki qurubu yetidiğən amivi məxsulatqı aylandırışımız gerek. Jongo, bugünkü qədər 150 neçi dövlət və 13 xalqara təşkilatqa yokumqı taqabıl turuş yardım berib, ehtiyaclıq dövlətləgə 36 tibbi mütəxəssislə qurubsa əvətdi. Xalqara vaksina həmkarlıqıqa aytıb mədət bərdi və qatnaşdı. Jongo, ər qaysi dövlətlə bilən, yokumnun aldını eliş tizgilləşdi ki, paydılıq təcrübələni davamlıq ortaqlaşıb, yokumğı taqabıl turuş ixtidarı aciz dövlət və rayullağa çamının yetişicə yardan berib, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksinığı erişiş və qurbi yetiş imkaniyyətini aşırıb, dünyanın yokum üstünün baldıraq təltüksü qəlbi qilişiğa küş qoşudu. Hörmətli radio anlıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısın sözlüş yığında kılgan insaniyetin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yordaydı namlı alaydı təbrik sözünün bir kısmını anlattıq.

Bugün programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz tünügünkü radio jurnalı programımızda Roza Gülbay'nın Arzu Üçün namlı povestinin aldın kısımını anlatkandık. Zəpər Akın'ın kütkündek, oğluğa Beycan Daşı'nın çakırı kağızı geldi. Nəbi bunundan alemci şadlandı. Amma Nurzıba'nın çakırı kağızı tekçi kəmək vatatdı. Şundaqdımı o Nəbi üçün iç-içinin hoşal buldu. Həm də özünün qandaqlı bulmuşsun Nəbini saxlaydığılıqını bildirdi. Ondaqda Gülzıbağımı Ali Mektəbinin çakırı kağızı geləm. Bu 2 yaşının kiyin kükülleri qandaq bula. Bula qızıqsanla deyəkdanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızda uğurlaşdırılığın Rosa Gülbayının tarım jurnalı ilan qılınğın Arzu Üçün namlıq povestidə bolsın.

Nabi'nin Beijing taşyosuge ötkenlik xabarını yetküzgendila, əmeliyyatta Nursaba özümü paytaq tipi taşyosunun çakırıq qayğızını tapşırvağan idi. Ama o, Nabi'nin xoşallıqıgı tanjör buluş üçün özün xoş xabarını yoşurup qağan idi. Manı əmdi, o işkaylanın tanla Beijing'deki taşyoge ötkenlikki iniq boldı. Ondaqta, ola Beijing'da yeni qandaq işlağı yolu qıdıqandı. Olanın kəliyüsü külleri qandaq bola. Bola qızıqsanla, deyqtınla davamlıq ətki radio jorlu proqramımızı orınlaşdırılığan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq postının davamı da bulsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 400 numarı verdi. Jongo komandası topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jongo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısından kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunluğu yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mi bir tamçı su?
6: Men süpsüzük eriğden geldim.
7: Men pakı su ambırdın geldim.
6: Güllükte güllerini soğuramam.
7: Cümekni çin etmepto. Men evrez yolu ikip gettim.
6: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı soğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
9: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canaplık samimi kilidi. Könlü köksü ken ademle Ali Canaplık'dır.
9: Ali Canaplık, yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canaplık'dır.
0: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa kılalaydı galla Ali Canapladır.
9: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yıraqını körəlaydı galla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bulalaydıgan adet kişilerdir. Ali Canapla qatarda duruş

0: Ali janablarga to'g'rilanish, kamtar Ali janoblardan bo'lish jungoliklarning ro'yi intilishidir. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaytdim. Hey, uzun mezgil uxlamay tong otquzish sababli asti tutolmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bahli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanlaşıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu xizmet kılgarlıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
0: Küçükine ot yalkını barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavulda kuyuvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikuvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cunhan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğrumasanız en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zaman yivilaştırıyor.

Kuramlıq etmi gələni küşkürtüb, başqılanı urub, zəxinləndirib qoysa, töləm cavabqarlıqını kim üstü qalıdı? Aldı bilən bu əxtiki deli misal qulaq salaylı. Yüca texi əmdila başlanğış məktəbinin işkincilikı da qoydu. O, naid kəpsiz bulub, daimdi güdək savaqdaşları bilən soğuşub qaladdı. Bir günü o məktəbdə savaqdışı Shaolin bilən uğruşub qaldı. Bir nəcə gün ötüb, Shaolin özünün bir sınıbdiki dosti Shaobo bilən yan-yanını başlab, Yüca'nın öyü ətrafı gelip, pırsat tipip, Yüca'nı urmaqçı boldı. O öyde Yüca'nın enisi Yüga'nın yalğız ikelkini baykap, naiti açıqı gelip, Shaobo bilen yan-yanını küşkürtüp, Yüga'nı urguzdi. Hem de huşal bulup, kim akanını meni bozak kılsın depto. Taza urunla, katık urunla, dep var kırdı. Yan-yan Shaolin'in gipini anlap, koluğu kaltak elip, Yüga'nı katık urdi. Бәқітгі ярыша елдің өтіп кетіп атқан қойшынысы Ван Шаочан көріп келіп, ұланы тосты, әмді дәрхал 120-ге телефон қылып, Юганны докторханыға апарды. Докторхана тәкшүріш арқылық Юганның баш көкірек, бойын қатарлық көп ері зәқімленген. Меңісі еғір дәрежеде сілкінген деп диагноз қойылды. Юган докторханда бір ай етіп дауаланды. Davalash xirajiti, pərviş xirajiti qatarıqlağa cəmi 50 min yen çıxın boldi. Doktorxandın çıxandikin Yüganın atanisi xəlaq sot məhkimisigi dəva qılıb, Shaolin, Shaobo, Yan-Yan'nın vəsiyyilirdin Yüganın doktorxandı yetib davalanış xirajiti, pərviş xirajiti və roi ziyan haqqını töləşin tələb qıldı. Onaqda, bu qitimqi hadisi də Өзі қол салмыған болсы мұ, лекен құрамық етмегелләні күшкіртіп, башқыланы ұрып зәхімләндірген Shaolin мұ, төләм жауапқарлықыны үстік аламды. Бұ дилуға мұнда қанун шәнсі берілді. Бұ мәжірада құрамық етмеген Shaobo білен Yan-Yan Yüganға зорлық ішіләткен. Бұнда қылышы еніқлі қата. Ола бұл қылмыш үшін жауапқарлықыны үстік еліш керек. Әқтіліп қанун дәсторда башқыланы оқық чеқіліш қылмыш садыр қылышқы күшкірткенлі. Və onunqa yardən bərgəllə bəlgilik çatmı cavabqarlıqını üstüqə alıdıqalıqı bəlgiləngən. Şuna, qol salmay bir çət qarab durğan Shaolin'nin mu cavabqarlıqı keçürüm qılınmaydı. Shaolin bir çət tutup, izçil ulağı ilham və mədət berib, Shaobo bilən Yan-Yan'ni zorluq qılışqı küşkürtüb, Yüga'nın eğir zəxinlişini kəltürüp çıqarğan. Onun üstüqə, Wang Shaochang vaxtıda ülgürüp kəlmigən bolsa, aqviti teximi eğir buluşu mümkün idi. Lekin Shaolin, Shaobo və Yan-Yan'ların həmisi Quramlıq etmiyəllə bolğaşqa, ulanın vəsiyyiləri ulanın qılmış üçün qanun cavabqarlıqını üstü gelib, Yüganın davalınış xirajiti, pərviş xirajiti qatarlıq barlıq xirajatlarını töləydi.

0: Kızım, bugün ananızga önde dağın ömür etip berişke vaktiniz çıka mı?
1: Ben jığılış istedim, kaytkan eken kıtere ya.
2: Atanın bilen bir koru da durumuz, ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu, ısırıp kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udul kemmeydi.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul gelsin.
5: Apa, siz sulu oynadığın vaktinde ben sürekli ep koyayım.
2: Öydekiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul gelsin.
1: Ata anamın sağlamlıkını dileymen.
2: Ata anamızı sığınışka vaktimiz udul gelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.
5: Buvay.

Temiz Radio Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp Anlıkçılar'a köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağı sile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

0: dada. Abdob xırdab ketibsiz.
1: Özünüzni asrang, jiddileşmang.
2: Kainatki jismla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzning almışıp kelisi hiç iş emas. Ang teyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap beriş. Her qaytım erip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdiki qasmimni aslayman.
3: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'qdat, hayotni qadrlab, o'limga amal, avriqqa sabab qilamiz.
4: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Qadirlik dostlar, çürge etildi. Derya bilen deniz tutaştı. 9 ayının 16 günü Jungu Garba rayon Kurukluk deniz yeni yolunun tayanç kuruluşu bolgan Pinglu kanalıda resmi katnaş başlandı. Tağını teşip, davan kezip yasalgan bu altın su yolu, Jungu'nun Garba Janub rayonudun Şarkı Janubi Asya elleri itibakı tutuşudgan en ticeşlik, kolaylık yolu aylandı. Şarkı Janubi Asya elleri itibakıdaki her saha erbapları monolanı büldürdü. Pinglu kanalıda katnaş başlanışı rayon alakısını ravalaştırı seviyesini zor derecede östürüp, Şarkı Janubi Asya elleri itibakı aza devletler bilen Jungu'nun dereceden taşkırı çoğun különlük bazırı, Garbi Janubdaki kesip topunu tekmizi tutaştırıp, soda, ıksasıkla, kapital katarlıklarının koş yönleşlik yötkülüşünü tekimi yakşı işe aşırıp, İki tarafının etiyotiş hemkarlıkını ilgir sürüp, tekimiz iş boğan Şarkı Janubi Asya Elleri İtipaqı Jungu Tağdır Ortaq Gavisi Bərpaqlışqa küş koşudu. Pinglu kanalının umumu uzunluğu 130.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. Xalqara atom energiyesi organının 70-nji nöwetlik jygyny 9-njy aýynyň 14-nji günden 18-nji günigeçe Awstriýanyň Wiena şäherinde içildi. Dünýädäki 180 näçe döwlet, xalqara teşkilat we gaýri hökümet teşkilatlarynyň bargan 4000-ga ýakyn kişi jygyn gatnaşdy. Jygynda xalqara jemgyýetiniň köp tarapçylykny paýal emeliýet görüştüp, ýadro qurallarynyň keňeýip getişiniň birlikde aldyny elişi müraçat kılandy. Atom energiyasının tez paydalanış işleri bütün insaniyetinin ortak bekti saadetine münasebetlik. Bunun da her kaç taraflarının köp tarafçılıkta çeng turup, iştibaklık, hemkarlıkını çoğunkurlaştırışıga tekim toğır geliyordu. Çoğu yadro energiyasını pahalı, biğeter, tertiplik terakki kıldırışta çeng turup, yanılık yaratış arkalık türtkü buluş, biğeter terakki kıldırış ve içi bitiş hemkarlığını bir tutaş bilallıp, her kaç taraflarının maktışıga erişti. Jygyn mezgilde Xalqara Atom Energiyesi Organy elan kılgan energiya, elektr ve yadro elektrinin 2060-njy ýyly mölçäriga nazar dokulatyda mundaq dep görüştüldi. Her kaysy döwletleriniň yadro elektrinden paýdalanyp elektr küçi ihtiyacyny kandyryş, energiya bexatarligi kapalet kılışını bağın sıra köp oylaşı gəgişip, 2060-njy ýylyga barganda yer şardaki yadro elektr generatorlar sığımçallığı işkiyasıdan köprak eşişi mümkin. Bunun şide kiçik modullaştırılgan reaktorunun pakiz energiyanın mühim yeni mənbəsige aylanıştın ümit ba. Bu, mezkur organının 6-njy ýyly yadro elektrinin kengeyişigi bolgan mölçärini östürüşi. Jongo'nun bu kadimki yadro arkalık kelgüsünü yaratış körgezmi rayonu kiçik reaktor teknikisini tonuşturuş ve nepis hem türtkülük layihe arkalık norgun kişilerinin dikkatini tarttı. Jongo uyuşturgan küşünü mücessemlep kiçik reaktorda yanılık yaratış, yadro güzel makanını birlikte berpa kılış baş temisindeki terepler jığınıda, Jongo'nun kiçik reaktor teknikisinin vekillik neticeleri tonuşturuldu. Şunun bilen bir vaqtda diqqat dünya miqyasidagi kichik reaktor xalqaro hamkorligini kuchaytirishga markazlashtirilib, texnikada yangilik yaratish, o'lchamni moslashtirish, iqtidor qurilishi ham aloqador kengaytirib qo'llanish ilgari surilib, yer shari klimatini tuzash va imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shildi. Jongo davlatlik atom energiyasi organining mudiri Shen Zhongdu munularni bildirdi. Jongo yadro energiyasi

Hürmetlik radio dinleyiciler, Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistanı birleşip uyuşturgan 4-nji nöwetlik Dünya Sünni Aql İtik Münberi 9-njy aýynyň 15-nji günüden 17-nji günügeçe Saudi Arabistanynyň paýtagty Riyad ötkezildi. Münberde dikkat Sünni Aql İtik prinsipini kandak kılıp emelileştirgili bulunduğun idari kılıç lahiyesi ve yolgu kuyuş tedbirge aylandırıp, Sünni Aql'nın sağlam taraqi kılıçı, neticilerden umumizlik nep yetküzüşüge hakiki kapalatlı kılıç mühim noktu kılındı. Yığın katlaşkan erbablar, növette Sünni Aql idari kılıçta nazarat kılıp başkuruş sürüti ve teknika yenilişi tekşif olmaslıq, dünya baylıqı ve katnışış hukuki tampon bolmaslıq katarlıq meseleler mevcut. Xalqara hemkarlıqını küçeytip, el kılıç layihasını birlikte kenişke doğru keledu dep qardı. Nurgun mutaxassislar, Jungu Sünni Aql sahasida taraqqiyat bilen bihatarlıkka tan ähmiyet beridigan mesuliyetçen pozisiyasını namayan kıldı. Jungunun dünyavi Sünni Aql idari kılışını mükemmeleştiriş cahatta, muhim itekçilik rolini cari kıldırışını ümit kılımız dep oturup koydu. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının muavin baş işbecirgüçisi Osa Lunil Münberinin içiliş murasımında söz kılıp mundaq dedi. Sünni akıl misli görülmegen surette terakki kılıp atıldı. Bırak idari kılış bunun kademege yetişelmedi. Yığın katlaşkan bir kısım erbablar, nöwette Sünni akıl idari kılış nazarat kılıp başkuruş yeterlik bulmaslık ve baylık tamponsız buluş katarlık meselelerge duç geldi dedi. Kambodja Rakamlik Teknik Şöyanının müdiri Sam Sopip mundaq dep qardı. Sünni akıl teknikisinin taraqqiyatı tizleşip, nazarat kılıp başkuruşka zor qiyinçilik elip geldi. Bunun da yenilik yaratış, kullanış ve bihatarlık otursa da muapıq tamponlıqını tepişik toğru keledu. Onundan başka aqtisadi kölümü bir kadar küçük devletlerinin xalqara qayda tüzüştiki söz kılış hukukumu biraz yetersiz. Yevropa'dan barğan yumşaq detal mutaxassisi Vikram Nagindra mundaq dedi. Qolunış katlımının qarğanda Sünni Aql texnikasının rolü bek yaxşı bolğaçqa, kişiler onunğa ziyade tayını bilip, nazarat kılıp başkuruşunun itişmesliğini keltürüp çıkırışı mümkün. Xalqara katlımının qarğanda texnikaga erişiş hukuki tekşi bolmaslıq meselesimi en tayın gavdilik. Yığın katlaşkan yeni bir kısım erbablar, Sünni Aql bir türlük ortak qolunış maksat kılıngan texnika. Şunu bunu monopol kılolmaslıq kerek dedi. Sünni aqlını kullanıdığan çoğun devlet Jungu, alaqlar kanun, qaydı nizamlarını özlüksiz mükemmelleştirip, asli Sünni aql mulazimetini başkuruş vaxtlıq çağrısı. Sünni aql pentexnika etikisini tekşürüş ve mulazimet kılı sınaq çağrısı. Sünni aqlını adamlaştırış hem türk mulazimetini başkuruş vaxtlıq çağrısı qatarlıq hüccetlerini çıkarıp, asli Sünni aql mulazimetini engaldırış hizmetini kanat yaydırıp, Sünni aqlının bihatter, İşençilik, kontrol kılgılı buladığan buluşuğa hakiki kapalatlık kıldı. Bu katımkı münberge katlaşkan bir kısım kesbi erbablar mundaq dep qardı. Jungu Sünni aqlını nazarat kılıp başkuruş cihati çıkargan kanun, kaydı nizamlar şunu körsetti ki, Jungu teknikada yenilik yaratışını ilgiri sürüşülen bir vaqtta, Sünni aql bilen tan payda bolgan xavip xatarga intayin ähmiyet berip, kanun çıkırış arqılıq xavip xatarını tizginlep, Aldın Katar'daki teknikalarının doğru yolda terakki kılışıga hakiki kapalatlık kıldı. Hubei Daşiyosi Kompüter Şöyanının profesörü Çinli mundaq dedi. Jungu Sünni Aql idari kılışıga yüksek ähmiyet berip, sallıq malımat, hesaplaş küçü, hesaplaş usulü cihetki başkuruşunu özüksiz ilgir sürüp, aldın körerlik bilen oralaştırıp, Sünni Aql'nın kontrol kılgılı buladığan yönlüşünü boylap sağlam terakki kılışı. Cemiyet ve halka baxtiyarçisini kapalatke iki kılışıga hakiki kapalatlık kıldı. Münbar mezgilde Saudi Arabistan hükümeti özünün Sünni aqlını nazarat kılıp başkuruş cihati işlegen hizmetlerini tonuşturdu. Bu Sünni aql etika asas prinsipi, Sünni aql xavip xatarını başkuruş ramkisi, sallıq malumatlarını qoğdaşka alaqadar kanun qatarlıqlarını öz içige aladı. Yevropa mu Sünni aqlını nazarat kılıp başkuruş kanun sistemisini barpa kılışka küç çıkarıp atıdı. Yevropa İttifakı 8. ayının 2. günüden başlap Sünni aql kanununun tatbiklanış dairesini kengaytti.
Onunda sistemlik xavf xatar keltirib chiqarış ehtimali bo'lgan ilg'ar ammabop sunni aqliy iqtidor modeli qarta uni ta'minlaguchi savdogarlar normadan ortiq majburiyatni ado qilib, keng ko'lamlik xavf xatarning oldini olish kerak deb belgilandi. Masalan, tor hujumi, modul kontrolligini yo'qotish, ziyonli mashg'ulot olib berish, asosiy huquqqa daxl taris qilish qatorliklar. Saudi Arabistoni Sağlık Ma'lumot va Sunni Aql Boshqarish idorasining Sunni Aql idora qilish bosh nazoratchisi Rannim Arkatan mundaq dedi. Keyingi bosqichda o'xshash bo'lmagan davlatlarning Sunni Aqlni nazorat qilib boshqarish tizimisi o'tirsidagi moslashtirish va tutashtirish ustida izlanib, o'zaro e'tirof qilishning bir yurish o'lchamini o'rnatib, ham har qaysi davlatlarning tuzilmasi, talabi va madaniyatini sig'dirish Әм сүнни ақылның дүния миқиясыда бәлігілімге ұйғын ішілтілішіге капалатты қылышқы тоғыры келеді. Чүнгі сүнни ақыл сахасыда халқыра амуви мәсулат білән тәмілдігічі болышқа баштын ақыр күш қарды. Нәтижеден ортақ бәрман болыш жәхәтті, чүнгі мәнбә ечеш сүнни ақыл моделіні зор күш білән тарақи қылдырды. Әмдә әқиқи тәдбір қолынып, сүнни әқыл техникістін ортақ бәхірман болышыны үлгірі сүріп, ершәрі әқли аңыны түгітішке жүнгі күчіні қошды. Жүнгі санаат вә үшірләштіруш министерліғі 7-ді илан қылған салық мәлімат қарғанда, жүнгінің сүнни әқыл мәнбә әчес шоң моделінің дүния бойынша түшіріш мектары 10 миллиард қатымдан ашқан. Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının devlet çigrisi bolmagan sünni aql etika mutaxassisleri torunun azası Hop Jensen munbar mezgilde Xinhua agentlik muhbiriga mundaq dedi. Jungunun manba etish modeli ve etish huquqi çoğ modeli jihatda qoşqan tökpisini intayin moyallashtirishga arziydi. Jungunun bazı modelleri bütün dünyada keng ko'lamda ishlatilib atadi. Bütün dünyanın Jungu modeli bo'lgan ishonch darajasi uzluksiz eshib atadi. İdara qilishni mukammallashtirish jihatida Jungu so'zlashish orqali o'rtaq tonishni mujassamlab, hamkorlikni chuqurlashtirib, har qaysi davlatlar bilan birlikda adil, muvofiq bo'lgan dunyo sunniy aql idora qilish tizimini barpo qilishni tashabbus qiladi. Jungu dunyo sunniy aql idora qilish tashabbusini o'tirg'i qo'yib, uda 8 yil dunyo sunniy aql yig'ini ichib Dünya Sünni Aql Əmkarlıq Təşkilatı qurışını ilgiri sürüb, əxli iqtidar paydasından ortaq bəhrman bolışını ilgiri sürüş, ortaq bixəttərlikni qoğdaş üçün Jungu layihəsini təqdim qıldı. Sam Sopib bu yıl 7-ci ayda Şanghayda açılğan 2026-cı illik Dünya Sünni Aql yığını və Sünni Aql dünyavi idarə qılış yuqur dərəcəliklə yığını qatnaşıb, Jungunun sunni aql sahasidagi taraqqiyot natijalari va xalqaro mas'uliyatni zimmasiga olishi qarta chuqur ta'siratga ega bo'ldi. U mundaq dedi. Sunni aql sahasida oldin qatorda turadigan davlat Jungunun dunyoviy sunni aql idora qilish tashabbusi yetakchilik roliga ega. Bulibmi Yer sharining janubidagi davlatlarning qatnashish huquqini o'stirishda muhim ahamiyatga ega. Riyaddagi xalqaro sunniy aql tadqiqoti va etika markazi Jungunun oliy maktablari va pan tadqiqot apparatlari bilan hamkorlik munosabati o'rnatishni faol ilgari surmoqda. Bu markazning muvaqqat mudiri Majid Ali Shayx munbar mazgilda Jungunun sunniy aqlda yangilik yaratish bilan nazorat qilib boshqarishni ta'minlashtirish qatorliq jihatlarda xalqaro hamkorlikka yetakchilik qilib, oldin qatordagi texnik taraqqiyotning bir izda mengashini ilgari surib, butun insoniyatga baxt yaratishni intayin umid qilaman dedi. Hurmatli radio o'g'ichilar, bu qatimqi dunyoga nazar programimiz mushu yerda oyoqlashdi. Programimizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Guzal Nurozi, navbatchi muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Qurbon Isa Jabbar.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mündürün Davuz Karalmısı sözlüşü şiğinde kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüz bergen yeni taşıman öpki yalığı yok mu? Dünya mıhyasıdı yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körüldüğün katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve cesareti arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idrakının küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta destlepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dekin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstünün kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üst bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı hal kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci Dünya Urşu ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zenciri, teminat zencirinin ayılınışı tosalgugu uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tutturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş, yardım biriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de ilhem naiti eğir turaksızlık, istikbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro iyilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldırak kutuluşu türütkü buluşumuz. Değimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almış işi, usulunun özgür işi, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yolu silişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir tereplimi karşını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özlere menfaat yetküzüp ortak payda iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birge opma okşaş işki yopurmak bolmağındek, bir-birge opma okşaş tarih, medeniyet ve icdimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümünün özgü has alaydiliki bah. Ula ali ya ki pes, esil ya ki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki, halıqının himayisi ve kolışığı erişeligen erişelmi geldik ki, siyasinin mukimliği, cemiyetinin terakiyatı, halıq turmuşunun yakşılınışını işe aşuralıgan, aşuralmıqalıqı, insaniyetinin terakiyat işleri tökp koşalıgan, koşalmıqalıqı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümündeki perk kadimdin tartıp mevcut bop gelgen. O insaniyet medenlikinin işki hususiyetidir. Köpkıllık bolmasa insaniyet medenlikim bolmaydı. Köpkıllık objektif reallık bulup uzakça mevcut bop durudu. Perk'nin buluşu korkunuşluk emez. Korkunuşluk tekebburluk. Bir tereplimi karış. Öçmellik. Korkunuşluki insaniyet medenlikini sün'i halda derece gayriş.
qo'rqinchli o'zining tarixiy madaniyati va ijtimoiy tuzumini boshqalarga tengish. Shunga har qaysi davlatlar o'zaro hurmat qilish, o'xshashliklarda

kilovatıda. İmkaniyetlik sicil terakiyat işleri keskin hırsızlık duş kilovatıda. Yokum şaraitı da her kaysi devletlerinin ıhtısatını esli keltürüşü de bölünüş görülüp, Cenub bilen Şimal'nın terakiyat periki kengiyip gitiş. Hatta mukimleşip kiliş kavipi görüldü. Kendi terakki kılavatkan devletle tekimi köp terakiyat baylıkı ve boşlukı erişini umumüzlük ümit kılıp, dünyavi ıhtısatını idare kılışta tekimi köp vekillik karakterige ve pikir bayan kılış hukuku ilgi buluşunu talep kılavatıdı. Şunu görüş gerek ki, terakki kılavatkan devletle terakki kılsa, bütkül dünyanın gülünüşü ve mukumluğu tekimi puhta asaskı ilgi buludu. Terakki tapkan devletlerimi bunundan menfaatlanıdı. Halkıra cemiyet kelgüsünü nezerde tutup, vədisini əməliyleştirip, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatıga zörür medetlerini berip, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyatıki hakkani hukuk menfaatini kapalatlandırıp, hukuk baraverliki, fırsat baraverliki, kaydı baraverlikini ilgiri sürüp, her kaysi devlet halkını terakkiyat fırsatı ve neticelerden ortak bahirlendirişi gerek. 4. Dünyavi hırsızlık kol tutuşup takabül durup, insaniyetinin güzel kelgüsünü birlikte yaratış. İktisat dünyavileşip atkan devirde, yeni tasman öpki yalığı yokumedek tasadibi amivi seyye vakasını ergizmu ahırkı bir ketimlik vaka degilip olmaydı. Dünyavi amivi seyyeni idar kılışını ciddi küçe etişki doğru geliyordu. Yerşari insanla yaşaydıgan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge takabül duruş salmakını aşırıp, imkaniyetlik sicil terakiyat türütkü buluş, insaniyetin istihbali ve kelgüsüge münasibetlik. İnsaniyet duş gelgen barlık dünyavi meselelerini erkandak bir devletinin yeki yigane hareket kılıp, el kılalışı mümkün emez. Çokum, dünya boyca hareket kiliş, dünya boyca takabül duruş, dünya boyunca emkarlış gerek. Hanımla, efendile, dostla. Dünyadaki meseleler çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terapçilikini koğdap ve emliyet körüstüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terapçiliknin muyum mezmoni, halkıradaki işlani köpçilik bağ mesleğat kılış. Dünyanın istihbali ve takdirini her kaysi devletle ortak ilgileş. Halkırada küçük kuruk bolu veriş, yeni soğuk uruş kılış. Bekleş, tektisiliş, korkutuş, hadisiyle münasebetini üzüş, teminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hatta ada cuda buluş, dünyanın pekat bölünüş, hatta karışlış kısöreydü. Bölünüp getken dünya, insaniyet duş gelgen ortak hırsızlık takabül turalmaydı. Karışlışış, insaniyetinin tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanlığa içinişlik bedel tölügen. Biz aldın kıladın savak ilip, ondak konu yolda emde kettim mamaslıkımız gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tinişlik, terakiyat, adıllık, hakkanilik, demokratiye, erkillikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kıymetini çın saklap, ideologiyadaki bir terapnımı karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyesi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tinişliği ve mukumluğunu ortak koğuluşumuz gerek. Uçuk dünya iktisadı berpa kılıp, köp tereplik soğudu tüzülmesini kattı koğdap, kemsitiş, yekleş karakterdeki ölçem, kaide, sistemi bekitmeslikimiz. Soğuda, selinma, teknikini ayrı bitidigan, igiz tamlık korgan kuru almaslıkımız gerek. 20 devlet goroyinin dünyavi iktisatını idare kılıştiki asaslık supuluk ornunu müstekkemlep, makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zenciri, teminat zincirinin mukumluğu, ravalıkını koldap, dünyavi pul muamele sistemisinin mukim, sağlam yürüyüşünü koldap, kurulmalık ıslahatını algı selcetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp,

dünya iqtisadının texmi yuqori sifatlik, texmi əvirşim tərəqqi qilishiga turtki bo'lishimiz kerak. Biz xalqaro qoidani asos qilishda chin turishimiz, o'zimizni cho'ng tutmasligimiz kerak. Qadimda jungoluqlar qonunning chiqirilganligi idora qilishning boshlanganligidan derak berdi degan. Xalqaro jamiyat har qaysi davlatlar o'rtaq hosil qilgan qoida va o'rtaq tunish bo'yicha idora qilinishi kerakki, bir yoki bir qancha davlat buyruqvozlik qilsa bo'lmaydi. Birlashgan davlatlar tashkiloti nizomnomasi davlatlar aro munosabatdagi hamma e'tirof qilgan asosiy mezon. Xalqaro jamiyat o'rtaq tuzgan umumiylik e'tirof qilgan bu xalqaro qoidalar bo'lmasa, dunyo oxirida kuchliklar ojizlarni yem qiladigan jangal qoidasiga yuzlanib, insonlarga ofat xarakterlik oqibat olib keladi. Biz xalqaro qonunchilikni qattiq yo'l qo'yib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro sistema, xalqaro qonun asos qilingan xalqaro tartibni qilch tavranmay qo'llashimiz kerak. Ko'p taraflik apparatlar ko'p tarafchilikni amaliyot ko'rsatadigan supa. Shundaqla ko'p tarafchilikni qo'llaydigan asosiy ramka. Uning nufuzliligi va unumliligi qo'llanilishi kerak. Har qaysi davlatlarning munosabatini tuzum va qoida orqali moslashtirish, qiliplashtirishni ching turib, kuchiga tayinib, ojizlarni bo'za qilishga qarshi turishimiz kerak. Kimning belikitom, mushtimi cho'ng bo'lsa, shuning degini hisob bo'lsa bo'lmaydi. Ko'p tarafchilik nomida yakki tarafchilik qilishqin bo'lmaydi. Prinsipni ching turib, qoida bekitilgan aman, ko'pchilik unumlik amal qilishi kerak. Tallash xarakterlik ko'p tarafchilik bizning tanlishimiz bo'lib qolmasligi kerak. Biz kengashish, hamkorlikda chin turishimiz, to'qinishmasligimiz, qarshilashmasligimiz kerak. Har qaysi davlatlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy tuzumidagi farq, qarshilashish, tirkishning sababi bo'lmasdan, balki hamkorlikning harakatlantirgich kuchi. Tarixni hurmatlab va sig'dirib, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmay, ixtilofni kengashish, so'zlashish orqali hal qilishimiz kerak. Tarix va reallik bizga shuni qayta-qayta uqtirdiki, bugungi dunyoda qarshilashadigan, tirkishadigan tuyuq yo'lda manganda, mayli sovuq urush, issiq urush bo'lsin, yoki savdo urush, fan texnika urushi bo'lsin, oxirda hammasi har qaysi davlatlarning manfaatiga ziyon yetkazadi. Xalqning baxt-saodatini qurbon qiladi. Biz sovuq urush tafakkuri, nol natijalik erish koni ideyasini cho'rib tashlab, o'zaro hurmat qilish, o'zaro tushunishni ching turib, strategiyalik fikr almashtirish orqali siyosiy jihatdagi o'zaro ishonishni ilgari surishimiz kerak. O'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda oladigan hamkorlik qarshiga qattiq amal qilib, qo'shnisiga o'r qo'lash, shaxsiyatchilik, nafsoniyatchilik qilishdek tor siyosatni rad qilib, taraqqiyot afzalligini monopol qilib oladigan bir taraflama usullarni cho'rib tashlab, har qaysi davlatlarning barobar taraqqiy qilish huquqiga kafolat qilib, o'rtaq taraqqiy qilish va gulinishni ilgari surishimiz kerak. Adil, haqqoniy bo'lish asosida raqobatlashishni tashabbus qilib, o'zaro hujum qiladigan yo o'lim yo ko'rim deydigan elish musobaqasini emas, balki o'zaro baslashadigan, o'rtaq yuksalishadigan yenik atletika musobaqasini olib berishimiz kerak. Biz davr bilan tang ilgirlashda ching turishimiz, bir izda to'xtab qolmasligimiz kerak. Dunyo 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni boshdan kechirmoqda. Bu ham zo'r taraqqiyot davri, ham zo'r o'zgarish davri. 21-chi asrdagi ko'p tarafchilikda to'g'rilarni saqlab, yangisini yoritib, kelgusiga yuzlanib, ham ko'p tarafchilikning yadroli qimmati va asosiy prinsipida chin turib, ham mavqeni dunyo andesidagi o'zgarishga qo'yib, dunyoviy xirsqa taqobil turish ehtiyojini ko'zda tutib, kan turda kengashish, o'rtaq tunish hosil qilish asosida dunyoviy idora qilish sistemasini isloq qilishimiz va mukammallashtirishimiz kerak.
Biz Dünya Səyyə Təşkilatının rolunu cari kıldırıp, insaniyet səyyə sağlamlık ortak gevdisi bərpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Təşkilatı ve Xalqara Pul Muamile, Pul Sistemisi ıslahatını alğı sılcetip, Dünya iqtisadının işini ilgiri sürüp, terakki kılvatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşluğu kapalı kılışımız gerek. O adamlı merkez kılış, Pakitini asas kılıçtek siyaset yönlüşü de çıntırıp, dünyavi rakamlık idare kılıç kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürlüğü takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini emelileştirip, yeşil terakiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat kararlısını emelileştirip, her kaysi devletlerinin bulup mu terakki kılavatkan devletlerinin dünya terakiyatı ilip gelgen paydının tan bekraman buluşuğa hakiki kapalıtlı kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla, Jongo halkı uzak müddet cepağı çıdap küreş kılış arkalık, Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılışta tarihi neticelerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakiyat baskıcı koyup, yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırıp, işki çoğun aylınışını asas kılgan, İşki taşkı koş ayınış bir-birini ilgiri sürdüğün yeni terakiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir xeter bolgan, ortak gülünü dığan, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo, halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkıga davamlıq aytıp katnışıdı. Yukumgı takabül turuş, xalqara cemiyet duş gelgen en tahirsiz vazife. Bu, hem xalqni hemmidin ala biliş, hayatlıqni hemmidin ala bilişte çın turuşunun asasi talebi. Hem, ixtisadni mukim esli keltürüşünün asasi aldıngı şartı. Biz, iştifaklıq ve hemkarlıqni çoğunkurlaştırıp, uçurdun ortak bahriliniş ve birleşip aldını iliş tizgilleşini küçeytip, Dünyavi yokumgu tosp zerbi bir işçini de kattı galiba kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçeytip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi mahsulatka aylandırışımız gerek. Jongo bugünkü kadar 150 neci devlet ve 13 halkıra teşkilatka Yukumga takabül turuş yardım berip, ihtiyaclık devletlerge 36 tibbi mutakhasla grupsi evetti. Xalqara vaksina hemkarlıkıga aytıp medet verdi ve katnaştı. Jongo er kaysi devletler bilen yukumnun aldını iliş tizgilleştiki paydılık tecrübelerini davamlık ortaklaşıp, yukumga takabül turuş iktidarı aciz devlet ve rayullaga çamının yetişçe yardım berip, Terakki kılvatkan devletlerinin vaksinine erişiş ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yukum üstünün baldırak tel tüküsü kalbi kılışıga küş koşudu. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbirin Davuz Karalmısı'nın sözlüş yığında kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşrili arkalık yordaydı namlı alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık.

trening programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz tünügünkü radio jurnalı programımızda Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin aldın kısımını anlatkandık. Zəpər Akın'ın kütkendek, oğluğa Beycan Daşı'nın çakırı qağızı geldi. Nəbi bunundan alemci şadlandı. Amma Nurzıba'nın çakırı qağızı tekçi kəmək vatatdı. Şundaqdımı o Nəbi üçün iç-içinin hoşal buldu. Həm də özünün qandaqlı bulmuşsun Nəbini saxlaydığalıqını bildirdi. Ondaqda Gülzıbağımı Ali Mektəbinin çakırı qağızı geləm. Bu 2 yaşının keyin kükülür qandaq bola. Bula qızıqsanla, deyəkdanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızda orınlaşdırılığın Rozi Gülbayının tarım jurnalı ilan qılınğan Arzu Üçün namlıq povestada bolsın.

Nabi'nin Beijing taşüsüge ötkenlik xabarını yetküzgendila, əmeliyyatta Nursaba özümü paytaq tipi taşüsünün çakırıq qayğızını tapşırvağan idi. Ama o, Nabi'nin xoşallıqıgı tanjör buluş üçün özün xoş xabarını yoşurup qağan idi. Manı əmdi, o işkaylanın tanla Beijing'deki taşüge ötkenlikki inaq boldı. Ondaqda, ola Beijing'da yeni qandaq işlağı yolu qıdıqandı. Olanın kəli yüzükülleri qandaq bola. Bola qızıqsanla, deyqtanla davamlıq Ətki Radio Jorlu proqramımızı oranlaşdırılığın Rozu Gülbayının Arzu Üçün namlıq postının davamı da bulsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşunda cevap kaytıram sen?
1: Adamı sende göt olam dey. Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
2: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
1: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çıktırışı vardım.
3: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.
4: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрим мен. Булды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
4: Кайнат ки җисемләр тохтымай айлынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
0: Мен тамак yetkizgichi. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда yetkizip бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтыдан жанланып кетимин.
1: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
4: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandek, Adem'le tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En teyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kedim yerip çarçıganda doktorluğunu

Radio oglucu dostlar, can eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşti. Ben dostumla Mehliya İbrahim. Bugün can eynikimizde kaysi mezmunla ayan bulduk en, birlikte kulak sipakaylı. Torda ners gerek setiviliş bilen riyallıktaki kişilik münasebetine usupti malum derecede bağlanışlık buldu desem işlemsiz, bugün aldı bilen bu vaxtı sözlep yerim. İşte hem binersin yeydu, likin müşük talap yeydu. Bu neymiş için? Belikla neymiş için her hıl şekilde buludu. Belik palakçısının rolünü bilemsiz. Bugün bu vaxtı sözlep yerim. Hoş geldiniz dostlar, tüendemiz birlikte bugünkü cihan hayatımızda başlayalım. Hazır torda mol setibiliş kişilerin gündelik istimaldeki mühim usul gaylandı. Meyli çoğun küçük nersler bulsun, hemeylen aldı bilen torda görüp yakışın oylaydı. Torda günün aylanış, nurgun kişinin bir hıl, köngül içiş, aram iliş usul gaylangan bulsun mu, bırak şahsi ihtiyaç ve ıhtısatının berdaşlık beriş ıhtıdarı bilen hesaplaşmay, hemişe setibilişinin oylaşsa, setu almağı için hoş albumusa, setuyla bulup yeni pişayman kısa, bu belkim torda mal setibilişki humar bob kağalıkının işbadisi buluşu mümkün. Bunda kehvalda çokum ehmet beriş gerek. Ondaqta kontrol kılgılı bolmaydıgan setibiliş istiki bir xil kesel mu? Torda mal setibilişki humar buluş kandaq meselelerini elip geledu? Ziyade setibiliş kızgılıqını kandaq pasaytış gerek? Bu temalar doğrusu da Nankai Daşösi İjtimai Psikologiya Fakültesinin profesori Canku tepsili düşençi berdi. Torda mal setibiliş daimlaşkan bugünkü günde biz oxşaş bolmagan torda mal setibiliş erkitige parıqlıq muamili kılışımız gerek mu? Kontrol kılgılı bolmaydıgan setibiliş bir xil kesel mu? Bunuğa Canku mundaq tep cevap berdi. Menacı parıqlıq muamili kılış gerek. Meyli, emeli dukandın mal setibiliş bolsun, ya ki tordun mal setibiliş bolsun, hemisi kişilerin günlük maddi ve manevi ihtiyacını kandıralaydı. Hem de belgelik hoşallık duygusu ve erişiş duygusunu elip geliydi. Şuna normal alette tordun mal setibiliş, hatta bazı karz bulup tordun mal setibilişki humar buluş, ya ki tordun mal setibilişki mestanı buluşunun parıqı var. Torda mal setibiliş, emeli dukanda mal setibilişki karaganda texnik kolaylık boğaşka, kişilerin torda mal setibiliş jarayanı da hayacanlanıp istimal kılışınız kiti, emeli dukanda mal setibiliş bikedin çoğun boludu. Bazı alaydı vaqtta, meselən bayram, demeliş günleri, tuğulgan gün ya ki alaydı mal setibiliş bayrami. Meselən, koş 11, koş 12, çağallık mal bayramı da kişilerin tordun mal setibiliş istimali köpüydü. Hatta bazı özünü rasağa koyup etip, köyledeki de ners gerek setibilip, özünü mukapatlamak için buludu. Benimce fakat kündülük turmuşkı təsir yetküz misala, andı sandı işip ketken mal setibiliş kızgılıkını torda mal setibilişki humar buluş, ya ki torda mal setibilişki mestanı buluş dep ataşkı bulmaydı. Lekin, eğer şahsla uzak müddet, köp kitim tordun mal setib alsa, özünü tartalmay kalsa, hem de hizmet ve turmuşka selbi təsir görsese, bu belki tordun mal setibilişki humarı buluş, ya ki mestanı buluşunun işbatısı buluşu mümkün. Bu xilakbalığı çoğum əhmiyet veriş gerek. Tordun mal setibilişki humarı buluş payda boğan denkin, konkurt kandak işbatıları buludu. Canko bunu umundaq da cevap verdi. İstimalcılarının tordun mal setibilişki humar buluş derecesi yetken yetmeyelikigi karıta, növet birlikke gelgen katlı hüküm kılış ölçümü yok. Adet kişi kılıp etkanda, tüvendeki üç cihetten hüküm

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından bu yan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılavatıdı.
2: Ben börek. Uxlumay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlumay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlumay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sürpsizlik yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümek ne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Küçük balala restoran içindeki oyunhanda oynağı bitip yıkılıp çüse kanda kılış gerek. Aldı bilen bu vaxtki delo misalını anla bakaylı. Van Şaoçan'ın savak deşi Lin Miao Miao 6 yaşlı kızı Çin'de yeni ilip bir restoranga tamak ilgili badi. Bu restoranda bir küçük tipteki balıla oyun hanısı bulup, Çin'deyi kırıpla bir aylan muspunun yeniğe oynaşkı badi. Lekin aylan muspa tohtumay aylanıp turgallıktın, Çin'deyi ihtiyasızlıktın çın turalmay supudun yıkılıp düştü. Lin Miao Miao bunu görüp derhal kızın doktorhanığa apardı. Tajürüş arkalık Çin'deyinin bilikinin aldınkı bölgüdeki işkital sönek sunup orundun çıkıp getkeliki. Hem gayri şekilde kırıp kalgalıkı malum boldi. Operasiya kılış arkalık Çin'deyinin sunğan bilek sönüki sakıyıp esliği geldi. Şunaktım o yanıla kütünçük doğru geldi. Kıskığını bir neç gün içi de Lin Miao Miao bırakla 50 milyondan köpürek çıkım tarttı. Çin'deyi doktorhandaki vaxtıda Wang Xiaochang onu yoklap badi. O bala restoranda oynayıp itip yıkılıp zahimlengenken. Restorandın tölem talep kılışkı boludu dep kardı. Çin'deyi doktorhandan çıkandıkken Lin Miao Miao bu restoran üstünün halıq sot mekimisi dava kılıp, uladın özünün iqtisadi zeynin tölep verişini talep kıldı. Ondaqta küçük balala oyun handı oynayıp itip yarlansa, restoran tölem cevapkarlıkını üstüge alamdı. Bu delo misaldaki mühim nokta, kuramı yetmeyenle restoranın oyun hanısı da yarlansa, restoran tölem cevapkarlıkını üstüge iliş gerek mi degen mesele. Bu restoran oyun hanı ilişte tamah yegili gelgen balılarının oyun işini maksat kılgan. O amivi oyun sorunu bulmuşu mu, lekin o xeridarlarını restoranda istimal kılışkı gelip kılış için tesis kılıngan. Ağdılap kanun destorda restoran ticaret sorunu bolu süptü bilen tamak yeşik gelgen xeridarlarının bihaterlikini kapalletlendiriş mecburiyetini ada kılış gereklik ki. Bihaterlikini kapalletlendiriş mecburiyetini ada kılmay başkılağı ziyan yetküsse belgilik hukuk çekiliş cevapkarlıkını üstü

ilişki gerekliliği belgilengen. Bu dilo misalı da bu restoran oyunhanı tesis kılgan bolsa mı, lekin onu başkuruş ve karışka mahsus adam orlaştırmağın. Bu restoranın ticaretçi bolu süptü bilen, üstüge ilişi şart bolgan bir hatalihni kapalardandırış mecburiyetliği kılap. Meyli restoran özünün mecburiyetini zadılı eskip itelmegen bolsun, ya ki bir mahal bir hastalık kılıp, bir hatalik hadisi çıkmaydı o dep işinip getgelikten bolsun, restoranın özde əsildila hatalıq ba. Bir hatalikini kapalardandırış mecburiyetini ada kılmağalıq üçün, münasip kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi gerek. Şunun bilen bir vaxtta Lin Miao Çindayi'nin vesisi bulu süptü bilen onun mu balısığı karaş, cismani bir xatarlıki kapalatlı kılış mecburiyeti ba. Lekin Lin Miao özünün vesilik mesuliyetini toluq ada kılmağa. Şuna bu xetimki hadisinin yüz birişi de onun mu belgilik hatalıqı ba. Bunun için münasip cevapkarlıqını üstü giliş şart. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun 1198 maddesi de mundaq belgilengen. Mehmanxana, soğudu saray, banka, bekat, vokzal, aerodrom, tenterbiye sarayı, köğün iç soruni qatarlıq ticaret sorunları, ammevi sorunlarının ticaretisi, başkurguçileri, ya ki ammevi faaliyetinin teşkilgüçileri bir xatarlıkni kapalatlandırış mecburiyetini ada kılmayı başkılığa ziyan yetküzgen bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü gelişi gerek. Üçüncü kişinin kılmış sebebinin başkılığa ziyan yetken bolsa, üçüncü kişi hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü kalıdı. Ticaretçi, başkurguçi ya ki teşkilü güçüyle bir xatarlıkını kapalatlandırış mecburiyetini ada kılmadan bolsa, münasip koşumçu cevapkarlıkını üstü kalıdı. Ticaretçi, başkurguçi ya ki teşkilü güçüyle koşumça cevapkarlıkını üstüge alğandan kin, üçüncü kişinin tövbe tuvalısı boludu.

Epto. Taza urunla, katık urunla, dep varkırdı. Yang Yang Shaolin'ın gipini anlap, kolığı kaltak elip, yuganı katık urdi. Bəxtki yarışa yoldun ötüp getip atkan koşnisi Wang Shaochang körüp gelip, ulanı tosti hem de derhal 120'ye telefon kılıp, yuganı doktorhanına apardı. Doktorhana tekşürüş arkalık yuganın baş, kökrek, boyun katarlık köp yeri zahimlengen. Meğisi eğir derecede silkingen dep diagnoz koyuldu. Yugan doktorhanda bir ay yetip davalandı. Davalaş hırajiti, perviş hırajiti katarlığa cemi 50 min yen çıkım boldu. Doktorhandan çıkan dikin Yugan'ın atanısı halık sot mekimsiki deva kılıp, Shaolin, Shaobo, Yang Yang'ın vesilerden Yugan'ın doktorhanda yetip davalanış hırajiti, perviş hırajiti ve Royizyan hakkını töleşin talep kıldı. Onda bu kıtımki hadisi de özü kol salmağan bolsa mı, lekin kuramı yetmeyenlerini küşkürtüp, başkalarını urup zahimlendirgen Shaolin mu, tölem cevapkarlıkını üstü kalamdı. Bu diloga munda kanun düşensi berildi. Bu macerada kuramı yetmeyen Shaobo bilen Yang Yang, Yuganga zorluk işletken. Bunda kılışı en ıklı hata. Ula bu kılmış üçün cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Ehtilep kanun destorda başkalarını hukuk çekiliş kılmış sadır kılış küşkürtgenle. Ve onunla yardım bergenle belgelik çatma cevapkarlıkını üstüge alıdağalıkı belgelengen. Şuna kol salmay bir çet karap durgan Shaolin'nin mu cevapkarlıkı keçürüm kılınmaydı. Shaolin bir çet durup izçil ulağı ilham ve medet berip, Shaobo bilen Yang Yang'ni zorlu kılışkı küşkürtüp, Yugan'nın eğir zahimlişini keltürüp çıkargan. Onun üstüge Wang Shaochang vaxtıda ülgürüp kelmegen bolsa, akıveti tekimi eğir buluşu mümkün edi. Lekin Shaolin, Shaobo ve Yang Yang'ların hemisi Kur'an'ı yetmeyenle bolğaşka, ulanın vesileri, ulanın kılmış üçün kanun cevapkarlıkını üstü gelip, Yuga'nın davalınış hıraciti, perviş hıraciti katarlık barlık hıraciatlarını töleydi.

0: ayrılıp ketkendikin ilgirki oğul dosti onu namapıq paydağı erişti dep arz kıldı. Tövende muhbarımız Pazilet Arslan bu hafta sözlep berdi.
1: Ayrılıp ketkendin kiyin ilgirki oğul dosti onu namuapıq paydağı erişti dep arz kıldı. Muhabbetleşken mezgilde kız tarap avtomobil istimal qarzı biçirdi. Ayrılıp ketkendin kiyin oğul tarap avtomobil qarzını köp qıtım töledi, hem avtomobilini setip etdi. Yakında Ürümçi şehri Midon rayonlu xalıq sot mehkemesi avtomobil macerası sebepidin kilip çıkan bu diloni sot kılıp ayaklaştırdı. Ürümçi şehri Midon rayonunda oltroşluq, Çinçang, bilen Liuli 2019 yılı 7 ayda muhabbetleşken. 2022 yılı 6 ayda işkeylen ayrılıp ketken. Ular ayrılıp ketti. Lekin pol hisabatı enik ayrılmadı. 2021 yılı 10 ayda Liuli məlum avtomobil seti şirketi bilen avtomobil seti biliş toxtamı imzalıp, umumi bahası 39.100 yıllık bir yeni energiyelik avtomobil seti alğan. Liuli avtomobil istimal qarzı becirgen. Qarz müddeti 3 yıl bulup, cemi 49.565 yen qarz qaytırdıgan bolğan. Ameliyette bu avtomobilni Çinçang daim işletken. 2023 yılı 12 ayı kelgende Çinçang avtomobilni öz aldığa başkalarga setip etken. 2024 yılı 11 ayda Liuli avtomobil setip alğan pulni qaytırışının hesabatı texi enik ayrılmadı dep qarap, avtomobilni qaytırıp alğan. Oylumağın yerden 2025 yılının ahırda Çinçang Liuli üstüden Midong rayonluq sot mehkemesi dava kılıp, özünün ayrılıp ketkendin kiyen köp qıtım Liuli'ğa pul yetkep berip, avtomobil qarzını töleşke işletilgeliki. Liuli'nin avtomobilini qaytırvelişi namuapıq paydığa erişişini şekillendirdiğalıqı. Özünün barlıq vakalıdan töligen məbliğini qaytırıp berişi kereklikini etdi. Sotta Çinçang'ın uruqtuqan dost braderler bilen Liuli'nin kündülük sözleşiş ün xatırsı aşkışlıq dəlil ispatqa aylandı.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Жахандaki işlarını bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Sevimlik radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

birge aşık buluşuptu. Lekin ulanın muhabbet hikayesi uzakka bamaptı. Sebebi mundakken, kız daim yigitinin özgü boğan muhabbetinin endiş kıldıken, ensireydiken. Demek bula arsıda şenç kemçilken de, yeni bir türlük sebebi mundakken. Bula küçükken işladımı öz ara cidel kılışıdıkken, bir-birge fakat yol koymaydıkken, belkim bu ciddelleşiş muhabbetin bir kıl ifadının şekli degen takdirdi mi? Azırak çektiğini işip geçse kişinin manım uçundak bizar kıp koyulan kep. Şunun için muhabbette işiniş in tayin muhim. Muhabbette yani düşünüş mü in tayin muhim. Muhabbette yani öz ara kollaş medet biriş tehi mi muhim? Muhabbette çin könlüdün hakiki muamili kılış mı in tayin muhim. Şunlaşka sizni yaxşı gördüğün, sizni hürmetleydiğin şu muhabbetinizni her vakit kadırla. Muhabbetli küylerimiz nöbetli silah üçün yağraydı.

Sevimli dostlar, şu tap programımız devamlı şubatı da nadir nakşılarımızdan hazırlı vatısıyla. Hem de turmuşta bazı da çarçıgandaki his kılımız. Bazı da rastlı çarçap kılımız. Ama manumuşu çarçıgan keyfiyatımızını her kıl amalla arkalık konuşap, yani ruhluk keyfiyatı kileleyimiz. Yakın ondak olsa, etövende dostlarımızga en şu güzel tavsiyelerimizini sunup ötmekçi ben. Diktanla devamlı programımızda bolsun. Ettiğinde 15 minut baldır ornunuzdan turup, ettiğerlik işlerinizi aldırmayı kılıçka vakit acırdım. Taşkı kıyafetinizi özgertip yakın. Onda kısınız başkalağa tekimi çıraylık görünürsünüz. Üzünüzdün mü? Könlünüz içilip kalıdı. Üyünüz hem işhanınızı retlep durun. Onda kısınız nersillerinizi tapanmayı kıyınlıp yürmeysiz. Kuşçakçak uçuyor kişilerini özünüzü dost tutun. Ensiz kişilerini dost tutsunuz, rem endişelerden hali bulamayızız. Bir iş kılıçtın burun, aldın plan tüzün, hem bir işini öz vakti de kılın. Göz aldığınızdaki işini kıpılanmayı durup, başka bir işini kılıçını oylama. Özünüz bizar boğan işlerini imkan kadar baldırak kıptı güdün. Sizin bir aram kığa işler bolsa, dostlarınızı eğitip fikirde ortaklaşın. Herkes mi işinizi silip, bırak durumu bulup yürümem. Her günü özünüz yakışık gördüğün bir işki işini kılın. Her günü biraz vakit çıkarıp, işini bunu oylamayı oldurun. Bunda kılıç bir tereptin aram iliş bolsa, yeni bir tereptin keyfiyatınızı yakışlaydı. Bek ciddileşip kete vatkallıkınızı yeskısınız, muskullarınızı erken koyu bitip, çonkur nefes ilin. Kılıçkı vaktiniz çıkmaydıgan, ya ki kılıçkı kızıkmaydıgan hizmet, ya ki faaliyetler bolsa, kılanmayman dep, rat kılıçını ügünü bilin. Her gün yeterlik uklan, uykusuzluk kişini bir aram kılıdı. Hem asan açıklındıgan kıp koydu. Bu yukarıki tavsiyelerimiz, sizin kündülük turmuşunuzdaki keyfiyatınızın hoşal buluşuğa, azrak bozumu payız istiyip kalsa, men şunu odunla ait kursan. Her vakit keyfiyatınızda hoşal tutun. Etrafınızdakilerge mi hoşallık beğişlen. Yani ondak olsa bizden hoşallıkı başlaydıgan köylerimizde devamlık anlayın.

8 ayda Beijing'de ötküzülgen Dünya Maşini Adem Yığını ve Adem Sıman Maşini Adem Tenerket Musabıqısın ibaret iki meydan katlı merikide devletimizin pen teknikide yenilik yaratışını yetekçi kığın. İktisadi terakiyatının yeni kuvveti, yeni özellikini yaratkan kesip neticeleri merkezlik namayan kalındı. Taşkı suda sahası da mahsulat korulmasının yenilikka, akli ilişkiye, Yeşil buluşka yüzleniş alahidliki oxşaşlar oşan bulup, dövdümüz import-eksportının sicil tez eşini ilgiri sürdü.

Nurgun okuwçylarynyň ähwaly häqiqeten kyn. Olar aşxanadaky eň arzan tamaklaryny zakaz kılıp ýeýdi. Bäziler aýly şaraýtynyň naçar işgeligini başkalarynyň bilişini halamaýdy we okuş ýardam pul iltimas kılıştan waz geçişini halaýdy. Emma ýene bäzi okuwçylar bu ýardam pul iltimasyny ötmeý turupla kandaq hejleşini oýlap bolgan boludy. Ondaqta kandaq kılıp häqiqi ýardam muhtaj kişilerini tapalaýmyz. Bu usulda ahyry biz Tamak kartısının istimal sallık məlumatlarını işletişini oylap tapdıq. 2016 yılı bu usul yolu koyulğandın bu yan, yürekni ılıtıdığan tamak kartısı usulü 10 yıl davamlaştı. 41 mandın artıq okuçu bu məbləqi erişti. Cemi 7 milyon 900 min yöndün artıq pul tarqıtıldı. Bu pul mektepki iyan kılgıcı mektepdaşlardın, okutucu okuçlardın, ictimai karxanlardın, Mehriban zatlardan kelgen bolup, umumi somusi 7 milyon 780 min yenge yetken. Bu astırttın kirgen pullar okuwçylarynyň kalbini illetdi. Şundakla yaxşı niyetni kişiler arasında küç ulap yetküzdi. 2020 yılı okuş bitirgen Çinsi okuş bitirgenden kin Beijingde hizmet kıldı. Ilgiri algan bu yardım pulunu kaytarış üçün Bugünkü gündə o qərarlıq halda illiqlik yetkizish tamaq kartısı törügə pul iyanı qılıb atıdı. O vaqtda turmu çıxımımın zor bir qismini tamaq kartısını toluqlaş arqılıq götürgən idim. Toluqlumu alğandan kən ailəmdikilərdən yüksəl yeniklikən idi. Məktəb bizdən tamaq yeyişdə tijəb qalmaslığımızni, tamaqni yaxşı yeyəlməslikdən başqa işlərga təsir etib qalmaslığını tələb qılğan idi. Hər qitim aşxanığa barğanda Mən köprək işini oylaydım. Amma ən bişdeki kartamın əhvali, iqtisadi əhvalım bulmağaçqa bu işlərini başqaça oylaşatdım. Bunun kiyen tamak kartısıdaki qoşumçı yardım pulu çüşkəndin kiyen, iqtisadi bismim inəklidi şundaqla özəmni başqalar tarafından hörmətləngəndə kes qıldım. Bu pul mana həqiqətən yardım bərgən idi. O vaqtta kəlgüsüdə mən şəraitim yar bərsə, Muşu sağdaşlarım qoşaş sağdaşlara yardım qilishni qarar qilgan edim. Lejin yürekni illitidigan tamaq kartisi turining qimmati maddi yardım bilan cheklanib qolmaydi. Tehimi muhimi illiqlik va muhabbat yetkizish dedi. O'qish bitirgandan keyin yordamga erishgan nurg'un o'quvchilar qarallik holda bu turga iyani qilib keldi. Bu kaltakni o'tkazilib, boshqalarga yordam berishga boshlaganga barobar bo'ldi. Okuwçylarga nisbeten bu yaxşı yeyişden başqa, onlardan tepekkörünü şekillendirişdikimi aktif təsir görüstüdü. Illiqlik yetkizish kartısını texim yaxşı işletiş üçün, Nanjing sanayet daşısı davamlıq yeni izdinov atıdı. Xizmetçi xadımlarının tonuşturuşça, kelgüsüdə mektep, çoğun sallıq məlumatdan tallab çıxılgan qiyinçiliği var okuwçylarga psixiki cəhətdən yetekçilik qilish, ishqa o'rinlashga yetakchilik qilish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlab o'quvchilarning o'qishni xotirjam tamomlashiga yordam berishni belgilab aytibdi. Hozirgi illiqlik yetkazish tamoq kartasi Nanjing tabiiy-pan va sanoat fanlari dashosidan olib chiqib, texmi ko'p maktablardagi texmi ko'pligan o'quvchilarni nab kerishtirishga boshladi. Sharqi janub dashosi qurgan o'quvchilar universal mulozimatini boshqaruvchi cho'ng sonliq ma'lumot supsi Okuwçylar emme bab kartysyna tamak tolukluğumyzyny nişanlyk tarqatdy. Nanjing poçta telegraf daşysynyň optisen tamak kartysy illiqlyk ijtimai planynyň yol koyulgyny 5 ýyl boldy. Üntinsiz ýardam beriş okuwçylarynyň ilim tähsil kılış yolunu yorutup, ýaxşy niýetni inçike däl jaýda ýoşurup we ýetkizip, illiqlykny ewlatma ewlat dowamlaşdyrdy.

Hürmetlik radio dinleyiciler, bu kitimki Jungoğu Nazar programımız müşahede xırlaştı. Programımızın diktori Şeringül Toxti. Mesul muhariri Polat Amannuri, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapat Hüsencan. Endi diktanla stansımızdan 66 durgan başka sarkıl programları da bulsun.

0: İnsaniyetke bakt yaratışını intayın ümit kılımın dedi. Örmeltik radyo onluğucular. Bu kıtımkı dünyaya nazar programımız muşu yerde ayaklaştı. Programımızın diktörleri Bahtiyar Turdu bilen Güzel Nur Ozi, nöbetçi muhariri Emincan İsmail, nazaratçısı Kurban İsa Cappar.
1: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreyirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyirlerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
3: Ben börek. Uxlumay tan atkızı veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
4: Ben yürek. Uzun mezgil uxlumay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlumay tan atkızış karalsız bombuğu uxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdini vatkan, izdiniş davamıda algı ilgirli vatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mondri Davos Karalmisi sözlüşüş yığında kılgan İnsaniyetinin ilgirleş yolunu köp tarafçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalması Sözlüş yığında kılgan insaniyetinin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşil arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anlatımız.

Hörmətlik rəiz Şivab, xanımla, əpəndilə, dostla. Ötkən bir yılda tuyuqsız yüzbərgən yeni taşsıman öpki yalıqı yokumi, dünya mıqyasıdı yamrap, dünyavi amivi səyyə işleri eğir təhtitki duş gelip, dünya ixtisadi eğir dərəcədə çekinip, insaniyet tarixta az körülüdüğən qatma-qat krizisini baştın keçirdi. Bu bir yılda her kaysi dövlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idrakının küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıxı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamrap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dekin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdünü kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üst bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarık aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı hal kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iqtisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iqtisadi bölekle, tarıkta tonjik etim birli vakitta eğir zərbüge uçurap, dünyavi kesip zanciri, təminat zancirinin ayılınışı tosalğuğu uçurap, soda ve selinme paliyeti davamlıq peskoy hale tuturvatıdı. Her kaysi dövletle, Neç trilyon Amerika dollarlık iqtisadi kutkuzuş, yardım veriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iqtisadının əsli kiliş vəziyeti de yeli hem naiti eğir turaqsızlık, istiqbalı da naiti zor iniqsızlık mevcut. Biz hazırkı vəziyetini ilgilep, yokumunun aldığını iliş tizgilleş bilen iqtisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro ilgilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, Dünya iqtisadının krizis kölengüsüden baldırak kutuluşuğu türütkü bol işimiz. Değimi moyimi kelgüsüge nəzər selip, dünya iqtisadının erketlendirgüş küçünün almış işi, usulunun özgür işi, kurulmasının tanşilişige kaddi niyetki kelip türütkü bolup, dünya iqtisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yoluğu selişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir tərəfnimi qarışını çörüp taşlap, tiniş billi turuş, özara mənpət yetküzüp ortaq paydı iliş yolu da birlikti meniş. Dünyada bir-birgi opma oxşaş işki yopurmaq bolmağındak, bir-birgi opma oxşaş tarix, mədəniyet və icdimai tüzümü bolmaydı. Hər qaysi dövlətlərinin tarixi, mədəniyeti və icdimai tüzümünün özgü xas alaydiliki var. Ula ali yaki pez, esil yaki naçar dep ayrılmaydı. Gep bunun öz devletinin ekvalığı uygun kelgen kelmi geldik ki, halıqının himayisi ve kolışığı erişeligen erişelmi geldik ki, siyasinin mukimliği, cemiyetinin terakiyatı, halıq turmuşunun yakşınışını işe aşuralıgan, aşuralmıqalıqı, insaniyetinin terakiyat işleri tökpü koşalıgan, koşalmıqalıqı da. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümündeki perk kadimden tartıp mevcut bop gelgen. O insan

Dünya 100 yılda mı görülüp bakmagan zor özgürlüğünü başdan keçirmekte. Bu hem zor terakkiyat devri, hem zor özgürlük devri. 21. əsrdeki köp tarapçılıkta toğırlarını saklap, yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp tarapçılıkının yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çıntırıp, hem mevkani dünya endisindeki özgürlüğü koyup, dünyavi hırsk takabül turuş ihtiyacını közde tutup, kent türde kengişiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz Dünya Seyyye Teşkilatı'nın rolünü cari kıldırıp, insaniyet seyyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Teşkilatı ve Halkara Pul Muamile, pul sistemisi ıslahatını algı sılcetip, dünya iktisadının işini ilgire sürüp, terakki kılıvatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşluğu kapalı kılışımız gerek. O ademli merkez kılış, pakitini asas kılıştek siyaset yönlüşü de çıntırıp, dünyavi rakamlık idare kılış kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürlüğü takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini emelileştirip, yeşil terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakkiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emelileştirip, her kaysi devletlerinin bulup mu terakki kılavatkan devletlerinin dünya terakkiyatı ilip gelgen paydının tan bekraman buluşuğa hakiki kapalı kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla. Jongo halkı uzak müddet çapağı çıdap küreş kılış arkalık, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılışta tarihi neticilerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakkiyat baskıcı koyup, yeni terakkiyat ideyesini ızçılaştırıp, işki çoğun aylinişini asas kılgan, işki taşki koş aylinış birbirini ligiri sürdüğen yeni terakkiyat endisini pahal berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünüdüğen, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo halkara yokumgu takabül turuş hemkarlıkıga davamlık aytıp katnışıdı. Yokumgu takabül turuş halkara cemiyet duş gelgen en tahırsız vazife. Bu hem halkını hemmidin ala biliş, hayatlıkını hemmidin ala bilişte çın turuşunun asasi talebi. Hem iktisatını mukim esli keltürüşünün asasi aldıngı şartı. Biz iştifaklık ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, Uçurdun ortak behriliş ve birleşip aldığını iliş tizgilleşini küçeytip, dünyavi yokumgu tosup zerbi bir işçini de katli galbi kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçeytip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi mahsulatı aylandırışımız gerek. Jongo bugünkü kadar 150 neçi devlet ve 13 halkara teşkilatka yokumga takabül turuş yardım berip, ihtiyaclık devletlerge 36 tibbi mutahhasle grupsi evetti. Halkara vaksina hemkarlıkıga ahtip medet verdi ve katnaştı. Jongo er kaysi devletler bilen yokumnun aldığını iliş tizgilleştiki paydalık tecrübelerine devamlık ortaklaşıp, yokumgı takabül turuş iktidarı aciz devlet ve rayullarga çamının yetişişçe yardım berip, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinaga erişiş ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yokum üstünün baldırak tel tüksü galbi kılışıga küş koşudu. Bu
Hörmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalmasi'nin sözlü şiğinde kılgan insaniyetin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yordaylı namlı kalaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

0: akarsa bu baş, at salmasa beygide oxşaş, set emesmo komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu şiirni yazgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyimiz o'tliq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Dostlarının yadıda bolğandak, biz tünügünkü radio jurnal programımızda Roza Gülbay'nın Arzu Üçün namlı postının aldın kısımını anlatkandık. Zəpər Akın'ın kütkündek, oğluğa Beycan Daşı'nın çakırı qağızı geldi. Nəbi bunundan alamçı şadlandı. Amma Nursıba'nın çakırı qağızı tek çikemeyi vatatdı. Şundaqdım o Nəbi üçün iç-içinin hoşal buldu. Həm də özünün qandaqlı bulmuşsun Nəbini saxlaydığalıqını bildirdi. Ondaqda Gülzıbağımı Ali Mektəbinin çakırı qağızı geləmi. Bu 2 yaşının kiyin kükülür qandaq bola. Bula qısıqsanla, deyəqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızda orınlaşdırılığın Rozu Gülbayının tarım jurnalı ilan qılınqan Arzu Üçün namlıq povustada bolsın.

Sen üyünge tezirak berip, bu hışka verni çoğunlağı yetküz. Mämü üyge qaytay. Dedi Nurzaba Nabiyge yakınlı qırıp. Ertügün, mən sana bir hışka ver yetküzümün. Aman bolğun. Oşındaq tapla, keyik balası tek taqlap sekrep ketip qaldı. Nabi üyge aldırap durğaşka, Nurzaba'nın kengi kaptarıya anca erengşimidi. O üyge kırıpla hoşallıq bilen, Dada apa, hışka ver. Dapta oladı. Dadası Zäpär Safa'da ulturup, aq-qara seyrek rağındaki kotas çöpörünü ayrım-ayrım eşip, onundan gül çıkırıp, yaplak arğamçı toku atattı. O, oğlanın avazını alınan haman orundan durup getti. Küp seyrek may ayrıvatkan Bäxtihan anımı oğlu qarıp, hağın-tağın bop durup kaldı. Nabi işikten kirgenece, edilip berip dadasının boynuğa kira selip durup, Dada, mən Beycan'a okuşkı bardıgan boldum. Mana, bu Beycan'da aşıyosunun çakırka kızı, dedi. Mübarek bolsun oğlum, bu ailemiz kegen kat hoşallıkken, zor Ahmet deyine. Atı boğulurumuz Kaşkar şergin bir bakmağın. Mana sen Baraklı Beycan'a, vatanımızın yürüke paytaqtı bardıgan bop sen. Azır hoşallıkımdan neymi deyişini bilemey vatı mən, dedi Zäpär ayacanda oğlunu mehkem kucaklap durup. Bäxtihan ana edilip gelip, oğlunun peşanısıya yüzlerge süyüp durup, Oğlum, sen bäkli kaldız. Bizden yayraqtan çıkan bir nurluk yıldızğı sen, dedi. Dada, Hämrah tağamın oğlu Şir Taqımı Şanghay Jautunda şöstün çakırıq kepti. Şanghay'da okuydu eken, dedi Nabi külüm sırap durup. Hoy balam, bäxt kuşi yaylıqımız konuptu. Ballarımız Beijing Şanghay'da okuydu eken. Memirgen kat işla bu. Hämrah inim taza hoşal bolğandı ha? Dedi Zäpär oğlu kırıp. Angıca öyge sadakat ve başka hoşunla kırıp geldi. Nurzaba Zäpär'nin hoşunsi sadakatının kızı idi. Bayan Nurzaba öyge kırıp Nabi'nin hoş haberini atanısı eğitip peygen idi. Şunun bilen sadakat ve hoşunla Zäpär'nin öyge olaş çolaş kırıp peygen idi. Hoşunla ara berberinin hoşallıkıga ya ki hapılıkıga hem nefes buluş bu yedikilerin adeti. Mübarek bolsun, Nabi Beycan'da okuyduğun boptu. Neyi mi diyen çoğun Ahmet bu? Değişti hoşunla. Sadakat mu ayacan ilgili hoşallıkını bildirdi. Nabi yaramlık balı buldu. Mübarek bolsun, bu hemimizin hoşallıkı. Külkeden onun gözleri yumulup ketken idi. Kızım Nurzıbağımı çakır kağız kepkala deyip oldurduğumuz. Balıla tən okuşkı bası yakşamaz mı? O gebeni tügütüp, Zäpär'nin çırayığı mende karıp koydu. Hoşunla biraz oldurup, Nabi'ye ümitlerini bildirişip, hoşluşup çıkıp gelişti.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oxşaşlar yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avvalqidek yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostunlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı? Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylər sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlərinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

сүйүмдүк достор, şu tatlı programımız devamlaşıp atıdı. Aktif energiyelik güzel tavsiyelerimiz devamlı sizler için. Söz kılganda ihtiyaççan bulun. Köp oylan, az sözlen. Kılgan sözünüzdün başkalar memnun bolsun. Kandaf sözleş, nemini sözleştin mühim. Asan vədi bəmən. Vədi kılgan işini çokum kılın. Başkalarının maktaş pürüstünü koldan berip koyma. Başkalarına samimi nəzər silin. Royunuz götürengi bolsun. Çırayınızdın külki yığıp dursun. Başkalarının halıgı yetişini bilin. Ulanın könlünü düşünün. Başkalarına yardan beriş arkalık erişken kuşallık ne? En yakşı cevap da bilin. Her vakit en kuşal keyfiyatını özünüzde hem rakılın.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Zühre Rustem bilen hoşunu oldurduğun Saniye'nin sınlısıydı. Saniye'nin eri kımavaz adam bulup, ulanın öyde daim de güdek cidel macerala bulup durattı. Rustem yaylaklarını 3-4 gün aralap, öyge herip içip kaytıp kegen idi. O yüz gözünü yuyup, koruğu bir parça göz saldı ve onu pişirip kuskunu toyguzdi. Andın terle purap ketken putlarını yuyup, çırağını öçürdü de yutkanı kırdı. Onun gözü emdili ilingan çağda birisi dervazını tepkende kıldı. Rustem çöçüp uygunup, işte kiyinip oyluğa çıktı. Taladın bir kutunun enirap jığlavatkan avazı anlandı. Bu kimde emdi? Dep oyludu o könlü parakende bulup. Ayal kişinin avazı da kıldı o. Yerim keçi boğandı, meni nemiş kız dep kegendu. Dervazını urmay, tep uvatıdı o bu kutun. Rustem iştek dervazını açtı. Dervazının aldı da enirapatkan hädisini yudup algan Zühre turattı. Mühçüp ketken Zühre tez-tez nefes alattı. Oy! Zühre kubu, nem boldı sınlem? Yudu bağının zerdiniz uxşmamdı. Tez kırın. Saniye'nin on pütü sunup ketkeliği məlum boldı. Sönakni tenişki ciddi tayarlı kılıp atkan Rustem, qeynilip enrap yatkan Saniye'den, putunuzu kanda kılıp sundurup aldınız, dəp soru vedi. Saniye çırayını pürüştürüp, özünü yıkılıp ketip sundurup aldım, dəp cevap verdi. Rustem kımarvaz erinin derdini işçigi soğdurup kılıp atkan bu xotunun erdin qoqıp yalgan gep kılıp atkanlıqını bildi. Ayal kişigi yerim keçide ögizdeneyim ba? Rustem iştik Zühre'ye karadı. Uğ tartıp domsüp durgan Zühre'nin Rustem'ge bir neme degüsü bada kıladdı. Lekin o qeynilip köngüldeki gepini kılalmayı atattı. Şuna Rustem o gepini kocala verişini kalımıdı. Rustem Saniye'nin sunugan putunun sonakilerini tezlikte orını-orınıgı keltürüp çıraylıq tünüp koydu. Bütün bedeni tergi çümülüp ketken Rustem uf dep Zühre'ye karadı. Kız onunla çeksiz minnettarlık bilen çikilip turattı. Adınızı kandak mı kötürüp kırgansız deymen de? Dedi Rustem kızı kayırlık bilen çikilip. Azmet akam neymiş ki kırmadı? O kini? Bilmeymen. Dedi köz çanakları yaşkı tolgan kız. Eğir kursunup. Yeznem neler yürüdük intan? Rustem hädisige ägişip tağladın her daim harı bilen çöp. Otullarını əkilediğen, kutundaki mallarını oğul balladık biqip, oyl arallarını tazlaplı jürdüğen, tüzük yasnışnımı bilmeydiğen, yüzü tüven, kemsöz Zühre'nin bundaq çıraylıq şikayelikin xiyalıqımı keltürmegen idi. Hedanızın yendi yetip birdem uxlu velin, dedi Rustem Zühre'ye iş çağırtıp, tanıtay dep kaldı. Keçeci yenimde tik durdunuz, yerip mi ketkensiz? Mən Abdurrahman akamın uygu çıkıp, şu yerde birdem aram elip kelay. Yok, rahmet aka, rahmet, dedi kız korkandak bulup. Hedemni harı bilen öyge hazırı elip çıkıp ketmesen bulmaydı. Yeznemnin mecazı eski, hedemni köygeli adamdın külleydi. Onun üstüge siz hedemnin putunu tağmen deyip keçici bekleyin aldınız. Sizin öyünüzün çıkırıversek, set bulmamdı Rustem aka. Yaksınlım, dedi Rustem kızının ot çakınıp durgan yoğan közlerge karap. Ondak demen, bu özünlanın öyü tatınmanla. Mən keç-keçiləb teyniqçılıq qılıp ögünüp ketken. Hədiğinizdən putını əmdələ teyniq buldum. Zühre, onu bugün bu öydün yötkümək duraylı. Keç-keçi öydün öyge yötkəyimiz dəp çürüp, arağın ornığı keltürgən sünəklə yeni acırab ketmisun. Əzmət akamdın ənsirmən, onunğı özüm çüşəndirib qoymən. Rustem dərvazdın çıxıpla Əzmət bilən doqırışıp qaldı. Əzmətnin ağızdın güpül dəp haraq pırap duraddı. Rustem misən, dedi o. Saniye bilən Zühre'ni görməyən sən? Ula baka. Ula senin uyuyun doğuşmamdı, dedi Azmet terini türüp. Ete, ula neymiş uyumge kamu aldın? Ula ne uyumge kamu almadım, aka, dedi Rustem zedisi kaynan. Saniye adam ögüzden jıkılıp çüşüp putunu sundurup aptıken, Zühre onu kötürüp uyumgep kırıp tu. Hoşındarçılıkının yüzünü kılıp tenip koydum. Nege baray dep çıkkantın? Abdurrahman akamın uyuge kırıp birden uklu olay digentim. Saniye ögüzden jıkılıp çüştüm demda? Ha, kaysı pütü sunuptu. Sunğan sonakilerini orını-orınıgı keltürmen dep muş vaxt bop ketti aka. Hazırça orından kozgalma yetip dursun dedim go. Jürüne aka körüp çıkamsız ya. Ya kufkan bol de. Mən kirmey, jüre bizden oyge. Azmet Rustem'nin kolunu tutup onu üye terepke elip maldi. Öynen işki uçuk edi. Çırağlamı öçürülmegen edi. Öynen işçi kalaymıqan. Yerde sunğan orunduqnın parçaları, sunğan çini qacıla, qanğı boyalğan löngelə yatatdı. Mən adam emas, dedi Azmet közlərge bir dilli yaş elib. Saniyanın putunu sundurğan mən. Nem dediniz? Mən sundurdum demsiz.
Afkam. Kolondaki bilezikini egel desem, apamnın muş təvərik kaldı mı, əmdi siz do çikmi gəndə, bəmək türü bilib, şunun bilən, hey, onun putunu sunup git edip oyunum aptı mı? Kımar oynaydıqa oxşumam siz aka. Hey, şunun kasapti demem sevkam. Onun qomu tamakı kumar boğandak ügünüp kalı dikense. Kilek kitim çok umuptu men dep jürüp, öz anın kaksanen bop kağınını mı toymay kaldı dikense. Mem şu yolu kırıp gelip, kolumda banın hemmeden ayrıldım fkam. Bugün saniyenin anısının təvəri qağın altın bilezüktümü ayrıldım. Onun putunu mu sun deydeysen bana. Hey, onun atanısın roy urduğan bol diye mini. Azimet jığlap ketti. Jığlaman Azimet aka, kımar oynaşının yaman ağıydını düşengeniniz mi yaxşı boptu? Saniye bilen Zühre'ye bek işim ağırıydı ofkam. Merhum kaynatam, bana işinip saniye işkimizden beşini kaytıp koygan. Lekin mən onun ümidin ahlayamadım ofkam. Saniye adamın putunu sundurup etkiliğinizi xaqla anlamışsın Azimet aka. Bu mız kişilerin aldı da yege qarab qalısız. Kişilerin aldı da abroyum kanma diye minan. Saniye bilen Zühre minin eğrimini pek çıxtatıp getdi. Öyümüzde her gün cidel macera. Saniye beni kımardın tosu mən deydu. Mən yaxtay mən. Bizden hoşunlan bezer olup getdi. Kaynatam sekrat küçükken çıxdı kolumla çan tutup durup, oğlum Zühre'nimi sana tapşurdum, o horluqta atıp kalmışsın deyendi. Lekin Zühre'gimi çıx kapılıq tepbedim. O muşkem geçi başka kızla koşuş yasınıp tarınıp, oynap külüp yürüyüşünümü bilmeydu. İşten baş götürmeydiğen şu biçer kızgımı keşikçi zerimini sancıpla türmendi yine. O hazır boyu yitip kaldı. Onun toyunu kıpposu mu, kaynatamın royunu koşkısan bulattı. Bırak, o toyun kays bulduğuna kılmendi yine. Ben bir yarmaz erifkam. Hoşnu kolumlu bana lanet oksu mu, ben oladın ağırınmayım ben. Rüstem, Azimet'in paranlarını anlığaş, öydeki çıkılgan nerslerini tazlap tan atkızdı. Azimet sergi yakın uxlap kaldı. Rüstem öyge kırıp közlerge işlenmeyle kaldı. Öy, rətlik tazılınıp, yeni bir kıyapetke kırıp kalan idi. Zühre dastıxan selip, çaylanımı dämləp koygan idi. Dastıxan üstüde kaymak tutkan bir cavur süt mu turatdı. Zühre, Rüstemni illik təbəssüm bilen kütü aldı. Saniyemi karvat üstüde külümsirep oturatdı. Rüstem doktor, rəhmət sizge, dedi Saniye. Sizni keçici cik avar kıldıq. Yaq, yaq, ondaqdı mən Saniyede, dedi Rüstem xicil bulup. Biz degen hoşun tırsaq. Yan hoşna, can hoşna degen gep bağıa de. Hoşınlarının beşiği kün tüşken de kol koşturup karap tısaq bulmaz. Menin şuğulunu atkan kespimi şuğu ede. Şuna Zühre'm

Ula Qasem bilen Mayra'nın üyini çarvıcılardan sürüştürüp şürüp onayla tapdi. Tohtar bilen Qasem, hodde öz tukkunu köygende hoşal bulup, ula bilen hoşal kucaklaşıp görüşti. Mayra ulanın ağıl tarafından kegerlikini anlap, apsi bilen yengisini köygendek bulup kaldı. Tohtar, Qasem, Mayra'lanın kışlahtaki keçirmişleri jigitlerinin vücudunu lerzigi saldı. Tohtar ağının ağılda kıldığan işleri az mı? Dep oylaydı Gavşan katı kaya canlanıp. Lekin o apsini malvaralarını bayan yengimizge taşlap koyup, japa müşakkatlim baştatmay, öz hayatının xayıp küçürşüğümü karmay, bu yerdim etkesçilerden katlık ilişip, yavay ayvallarını kutkuzuşunun gemini yapıyorupdu. İşik aldı da çöp yap durgan ağı sağlam kulallar, bayı biz yol dikeyen hayatlık şamı öceyle dep kalan, aciz oru kulalların neymiş kokşumaydı. Doktor ağam, biz aşıktın kutkuzup, çöp berip bakkan bu kulallarını emdi koyup berimiz. Ula emdi aşkanmaydıgan boldı dep, Kudu çoğun bir gəmdən kutulğanda koşal bolu atıdı. O inisinin işkinin aldıda durğan jotonu kötürüp berip, Yavuz ətkəsçi bilen Baturlaçı ilişip, Lejünnün hayatını mı kutkuzup kaptı. Bizgi koşallıq bilen tamak tayarla avatkan, Munu Mayramı tuğutuk durup, Yalğız özü ne diyaman işki ətkəsçinin ədipini berip, Ulanı üydün koğlap çıkırıptı. Ağıldaki yengimiz bayancı, Keseli eğir bir momay bilen, Bir kotan malının yükümü yalğız bir anıgı nispetten yeni kükemeseydi o. Lekin o ormanda aşk kilip, öyge kaytip kegen Akmaral bilen onun balısını tek geçi bir kavatadı. O mu, men bulanı ətiyas kegen de ormanı koyup bermen, tabiyatının koyundu yeydiğen çöplü bolsa ula sağlam yaşayalaydı o, deydi. O teki, özümnün ve koylanın hayatını koğdap kiliş üçün amalsızlıktan öltürüp koydum dep, bir yırtkış böyrünü baturluk bilen öltürgerlik edin mi əpsilin vatadı. Neymiş üçün? Çünkü o böyrünü mu koğduldugan yavay hayvan şikayelikini bilidi. Men Ali Mektep'te oku atkan çağlarımda, Van profesorumu bizge kaysı bir devlette böyle kırıp taşlangaşka koyla horuluşup, bihotlişip, ulanı kotur bisip ketkerlikini sözde bəgendi. Mal bekip şürgen adi bir kazak anımı, tabiyet dünyasının şu kanuniyetini beledigan oxşaydı. Juci özünün kımetlik hayatıdın neymiş üçün ayrıldı? Polat, Erkin, Lijüllerinin kızıl kalırı neymiş üçün töküldü? Necat Akam, Yeligar Tülkünün aldam xaltısıgı neymiş üçün düşmedi? Kikuchar aeroplanlar yavay ayvalar katarlışıp yetip ketken kışlaqqa neymiş üçün kəyni kəyindin çöp taşlava tudu. Üstüge asman pelek çöp besilgan av aptıma bulacu. Ola kelin karlıq yollarını besip bu yerge neymiş üçün keldi. Olanın hemisi neymiş üçün muşundaq japalıq yolunu tallıb aldı. Ola zadı neymiş üçün muşundaq pidakarlıq körüstüdü. Yavay ayvalarını qoğdaş, hem kutuldurup kiliş mecburiyeti olan aşundaq pidakarlığa aylandırgan. Ola yavay ayvalarını

0: hayvanlarning tabiatning bir qismi ekanligini, yovvoyi hayvonlarni qo'rqdiganlikning tabiatning qo'rqdiganlik bo'ladiganligini biladi. Men bu temada cho'qim nopozliq bir asar yozmasam bo'lmaydi. Lekin bu mening qo'limdan kelami? Men oldi bilan qimmatli xom materiallarni, ta'sirli voqealarni to'liq xotirlab olay. To'xtar, Qasan, Farhod, Mayra to'ti kigiz uyning biri bo'lingda o'tirib, bosh ko'tarmay xat yozayotgan Gavshanga qarab-qarab qo'yatdi. Ular qishliq ta'til mazgilida uzun yo'l besib, o'zlarining yo'qligi va yovvoyi hayvonlarning ahvolini egiligini kelgan bu yaxshi niyatli yigitning dixtini bo'lib etishni xohlamaydi. Chunki ular Gavshanning mo qalam kuchidan tashviqot vositasini foydalanib, o'zlariga o'xshash yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash kurashiga qatnashayotganligini bildirdi. To'xtar aga, dedi Farhod Mayra o'xshitib atgan nayrinni o'zurilib yeb, badanga issiq o'tkazib olgandan keyin. Yangimizni tashlab qo'yib, bu yerda yuraveramsiz deyman. Ketaman, ufqam, dedi to'xtar kulimsirab o'tirib. Az qoldi. Chorvachilarni qishloqdan yaqinda ko'chirdigan bo'lyapti-ku. Qasallarni ko'chirib qo'yiblar, ondan ovulga qaytaman. Qayshi onamizning navramni tiq ko'ramadim deb yo'linglarga to'liq qarab ko'z teshilayli deb qopti, dedi Farhod bo'yoqqa qarab. Ovulga Mayrani mo billi ilib ketamsiz? Oldi bilan mallarni bir ko'chirib olaylik, Farhod, dedi Qasan. Ondan ahvolga qaramiz. Gap Qasanda, dedi to'xtar. U qo'shilsa, Mayra bilan bu vaqtni billi ilib ketaman. Qasan yer ostidan xotiniga qarab qo'ydi. Mayra eğir xursunib yerga qarab oldi. Qishloqdagi chorvachilarni nega ko'chirdigandek turdi to'xtar aga. Qar qelin yog'mag'an, mollar qar ostidagi cho'plarni yalaydigan joylarga ko'chirdigandek turdi. Mollarni avtomobil bilan tushib beramdi ekan. Ha, ko'chirishga bir qancha kun qolganda qildi. Hukumat bilan armiya ta'minlagan cho'plar bo'g'ashqa, mollar hozirgacha qirilib ketmay sog' turdi, ufqam. Bu yil yovvoyi hayvonlarim eğir xavf-xatarlarga uchirdi, dedi Qasan eğir tinib qo'yib. Biz ularni mabak ansirgan. Mana endi ularni qutlib qoldigan bo'ldi. Qelin qardi cho'p tepib yemay osh qilib, qoro-qorolarga kirib olgan yovvoyi hayvonlarga beringlar deb, dedi Farhod. Harbiy shopurlar hukumat haqsiz bergan cho'plarni ovuldagi uylarga tarqitib beribdi to'xtar og'a. Qalshan ularning paranglarini tez-tez xotirlab oldi. Ovulda ham qishloqda egilgan bu qimmatlik uchur ham mo'l xom materiallar uning kallasida yovvoyi hayvonlarni qo'g'daylik nomliq entayin ta'sirli va ahamiyatli bir asarning qurilmasini hosil qilib atdi. Ақмарал мехманханасы. Ардын хәш-пәш дигече 10 нәчел өтіп кетті. Дария бойдегі кеңайтып ясалған жолда Сантана маркалық бір автомобиль қойылдап кетіп баратты. Автомобиль айдап атқан Тархатның енінде оның ұзын жылдық жақын досы Гаушан отыратты. Олар 3-4 жылдан бұян алдырашшылықты бұл тараптарға өте алмаған еді. Тархат азыр Нежат құрған шіркетті ішлеп отырды. Әвзел саясатлар кейін-кейінден жолға қойылғашқа, олар сауда түріне һәм сауда торына барған сері кеңайтып, диқтіні ерлік мақсатлар базарын ішке қаратып, 5 жолға қарап, дадылық білән қадам ташлап атады. Фархад шіркетнің Алтай тәвәсіздік ішлерге мәсул еді. О, алдырашшылықта бір қолын ішке қыла алмай қалады. О, ауыл тараптарын сыйғынсы мо, қолы бошымай, тоқтар ағайлар білән ұшырша алмай қалып атады. Көктоқай қан районында мо ғайет зор өзгерістер жүз берген еді. Синжан Уйғур Автоном районының әң шымалығы жайлашқан бұ көркем тағлық район азыр мәшһүр саяхат районыға айналып қалған еді. Азыр оқытқышлық кәсібі білән шұғылланып жатқан Гаушан мұбек алдыраш еді. Оның ауыл тараптарға беріп, Тоқтар, Баян, Қасан, Майра қатарлық беқылдар білән дидарлашып, олардың әхвал сұрап кәгісі болсы мо, лекин Көктоқайға келдіған саяхатшылар күндін-күнге көбейіп кетіп жатқашқа, олар білән көрішке амалсыз қалған еді. Bu ikki do'st yon telefonda aloqalashib, vaqt chiqirib, ovul tarafga billa berib kelish to'g'risida kelishgan edi. Shunga ular bu safarga otlangan edi. Yo'lning sol tarafidagi yashillik qoplagan tog'lar burunqida go'zallashib ketgandek, yo'lning o'ng tarafida shovqinlab oqayotgan daryo suvi texmi ko'payib qolgandek qilardi. Gavshan qo'lidagi ko'p iqtidorli foto apparati bilan bu ko'rinishlarni ishqi zo'qi bilan to'xtamay suratga tortdi. Yillar ajoyib tez o'tib ketadigan-a. Dedi Gavshan qar muzlari ko'rinib turgan egiz cho'qqilarga qarab. O, bu qorliq cho'qqilar shu bitti turibdi. Lekin biz 30 yoshlik odamlarga aylanib qoldik, Farhod. Yeshimiz cho'g'ayotgani bilan yuragimiz yana shu chaqlardagidek yashshog'o, dedi Farhod kulimsirab. Naqshjirlarimizni burunqidek to'g'lab ketaveramiz, adash. Odam baxtli kunlarda o'ngay qiyirmaydi. Santana yangidan silingan ikki qavatlik bir binoning oldiga kelib to'xtadi. Bu bina bəkmi körkən bulub, binanın qaşqısıqı yezilğan Axmaral Mehmanxansı degen yoğan həm çıraylıq xətlə közgə alaydı taşınıb turatdı. Binanın işkinin yenidə Axmaral bilən onun müngüzləri əmbili çıxışqa başlayan balasının körkəm həykili qət götürüb turatdı. Əynəklik cazlağı ilinib, bina işkinin işki tərpəgə esib qoyulğan təbiyyətkə hörmət qılaylı, təbiyyətkə uyğunlaşaylı, təbiyyətini asıraylı. Sula süzük, tağla yeşil buluşunun özü bir baylıq. Yavay hayvanlarını qoğdaş, puxralarının məcburiyyəti deyəndək şuarla közgə çelik qatdı. Tağının yan bağırdaki çim, həm taşla bilən selinğan konu öy bilən burunqı qaşalanğan kən qorunun orında qat kötürgən, bu işki qəvətli körkən binani onun aldıda qulaqlarını dengaytıp, çıraylıq közlərini jiraqlağı çikip durğan Axmaral bilən, onun umaq balısının çıraylıq əykilini körgən Pərhat bilən Gavşan qatdı qayacallandı. Ula, Santanani binanın aldıda qatarlışıp durğan avtomobillarının yenigi toxtutup, avtomobildin çüşdi. Binanın oñ tarpidagi güllükdin yıqımlıq muzika sadası kelipdi. Şu güllüknin arasidan yüz gözleri parqırap, tekhimi güzellişip ketken Mayra külümsirap çıkıp geldi. Ve binanın aldıda oturgan Pərhat bilen Gavşanı körüp kaldı. O, hoşallıqını işçigi sığduralmay, güllük tarapki qarap, ''Ağa, yenge, karanla, Pərhat bilen Gavşan kaptu!'' dep vaqırdı. ''Rasta otam sen!'' dedi güllükdin aldırap çıkıvatkan tohtar. ''Qeyni ola!'' Güllüknin arasından toxtarğa ägişip bayan bilen Qasan mı çıxdı? Akı eneler jiraqtın kelgen, uzaqtın buyan körüşelmegen yeqin tuqqallarını köygendek, ula bilen kuçaqlaşıp körüşdi. Toxtar, bayan, Qasan, Mayralanın çekrisi de şadlıq nuri jilvi qılatdı. Aradın 10 neçil ötüp ketken bolsumu, ula Pərhat bilen Gavşanın közgü burunqıdan yaşırıp qalğanda köründi. Bolup mu, keç gündüz malğı qaraymen, mal baqımen dep jürüp, yüz gözleri yerilip, Qardap ketidigan japakesh bayanının aqırıp, paqırap ketken yüzlerini köygen jigitlerinin kalbi şatlıqqa toldi. Toxtar ağa, dedi Pərhat işki qavetlik binağı qızıqıp qarap. Muş öylənin hämmisilənin mi? Büyüp ketipsiz jumo aka, tapqan pullarınızdın bizgimi azraq beyrəmikin dep, aldığınızı keldik qo. Ətrapta turğalla külüşüp ketdi. Pul degen siladın aylanson ufkam, dedi Toxtar külüp durup. Partiyanın əvzəl siyasetlerinin paydisini körüp atımez ufkam. Enim bilen əmkarlışıp, hükümetinin yardımı bilen bu binanı selip aldık. Sähra aramgayımızgı keledigan sayahatçilermu bağan sir köpeyip atıdı ufkam, dedi bayan. Qasan bilen Mayramu kışlaqı barımız dep, can qiynaydigan küllerden kutuldu. Sayra Gülçü, dedi Gavşan. O hazır ne de? O dostu altın bilen birleşip, olanın altın tağdaki konu üyünün ornığa hükümetinin kollaşı, hem yülüşü bilen bir doktorxanı selip aldı. Dedi bayan pəxirlenip. Telefon kıp koydum, olamı hazır kilodu. Şehirdin qasır mı keptiken, o mu Pərhatla bilen körüşümən deydu. Erkin mu yelili kilodu. Qayşı anam nədə toxtar ağa, dedi Pərhat. Aldı bilen, şu anımızı bir yoxlu olaylı. Ola binanın birinci qavitedeki kən bir öyge kirdi. Çıraylıq zinnetlengen bu öy, bəkmi rədlik, azada, yoruq, həm pakız idi. Derizləgi çıraylıq pərdilə tartılğan, Yergi gilemler silingan, saray öygü safala koyulgan idi. Telefon tonglat kola közgü taşınıp turatdi. Pərhatla öygü kirgen çağda qayşı ana kən ekralıq televizorunu berilip körüp atatdi. 15-16 yaşlardaki işki üç oğul kız onun işki tərpidin orın ağan idi. Öygü kirgenlerini körüp, balılanın əmmiz orundan çaçırap turdi və Pərhat bilen Gavşangı ədəb bilen salam bədi. Çaşları süttek akargan, pakız kiyimlerini kiyip, Beşiği yarışımlıq yağlıq atıp alğan qayşı ana asısığa tayınıp, asta orundan turdi və yeniği kəgən Pərhat bilen Gavşangı sinçilap qarap, ''Vay, sən heliqi naqşı bilen jirini bir başlısa, tan atqızı etedigan garmoncı balam oxşumam sən. Bu heliqi mağı çıraylıq sürətlərini tatip bəgən kök toqaylıq balam oxşumamdı. Bir yəgi kilinla cinin ballarım, siləni bağırımgı bir teni valay.'' Qayşı Momay Pərhat bilen Gavşanı bir-birləp bağırğı bastı. Qayşı ana, dedi Momay'nın kollarını tutup oltırgan Pərhat külüp durup. Buronqadan yaşırıp qapsız qo, sizge yeni bina yaraşqan oxşumamdı. Anamğa nəvrilə bilen çəvrilə yaraşdı, dedi Toxtar. Anam hazır şulağı qarap külüp loltırdı. Anamda müşkündü ğəm mu, zerikiş mu, qapılıq mu yok fukam. Дәл шу чагда таладыки 6 яшладыки бир омак кыз кирип момсыгы ямашты ва өзгө күлүмсирап карап аткан Пәрхат белән Гаушаны көрсөтүп туруп: "Мома, bu dadaşlar kimle? Dəb sordu. Bula bizden tukallarımız kızım, dedi Momay nevresini çok kudu süyüp koyup. Tukkan bulsa, nemişki pat pat gelip seni yoklap durmaydı o mama? Kızcağının sualını anlap, ödegile parakkadı külüşüp getdi. Biz bək aldıraş kızım, dedi Gauşan kızcağının gipidin zoğulunup. Şunu vaxtı-vaxtı dikilip, mamanızın əhval soruyamay kaldıq. Bizni keçirin kızım.
1: Erzimeydi o dada. Aldıraş bulsunuz, sizden rencimeyimiz.
2: Recep gibi tatlı kız gine bu,
0: dedi Perhat kızcağının peşini salap durup. Bu nevrem Sayra Gül'nün kızı, dedi Kayşı Momay kızcağını kucaklap durup. Onu endi okşıkı birimiz.
1: Ben bu apamdak çoğun bulup Ürümcü'deki çoğun mektepte okuyum ben,
0: dedi kızcağ momusunu çiğin kucaklap durup. Del şu çağda öyge Sayra Gül bilen altın aldırıp kırıp geldi. Ve mihmalla bilen kızgın körüştü.
3: İşki dost, yeni bir yakı vapsile he,
0: dedi Perhat Sayra Gül bilen altınğa karap.
3: Çin dostluk adamının ömürünü uzartıdı cümo, unutup kamanla.
0: Sayra Gül bilen altın birbirge karap, külümsirap koyuştu.
3: Binanın aldığı Ahmaral bilen onun balısının heykelini orantıp koyunanla bek yakşı boptu cümo yenge,
0: dedi Perhat bayanğa karap. Onu görüp, aynı yıllarda çekken cepalarınız isimge kep kaldı.
1: O heykellemez Perhat aka,
0: dedi Sayra Gül hayacalını.
3: O digen, əcir bilen muhabbetnin simu oli.
0: Bu geblanı anlığan bayanın közlerge velledi yaş geldi. Öyge kasır bilen erken kırıp geldi ve mihmalla bilen kucaklaşıp görüştü.
3: He mına, köy oğullarının kəgini mi yakşı buldu,
0: dedi Tohtar hoşal bulup.
3: Bugün Sehra Aramgayımızda emmeylen cem bulup, könüllük bir akşamını ötküzü aldıgan bulduk. Bugün işkisazendinin nakşı muziklerini anlap, anamnın könlümü kötürlüp kaldıgan buldu,
0: dedi Kasem Kayşı Momay'ı külümsirap karap.
3: Kandak dedem ana, sen mi bulanın nakşıcılarını seyğınğan sen?
4: Onu bir deme oğlum,
0: dedi Kayşı Momay işkisazendigi zoğulunup karap.
4: Bulanın nakşıcılarını anlısam, men mi yaşlıq devrimgi kaytkan dek bop kaladıken men oğlum.
3: Polat akamla teşikto erken,
0: dedi Perhat erkengi karap.
3: Orman muhafızacılı ertirtidiki sakçılarının hemis aman isen du? Hemis teşlik,
0: dedi erken.
3: Ula daim gipanlarını kuludu. Yavay ayvallarını koğdaydıgan kanun mizalla çıkıp, kişilerinin tabiyetini koğdaş eni üsüp, cinayet sadır kıldıgalar zor derecede azıyıp getti. Perhat, şuna hazır tağlada, ormanlarda, Karmaylı rayonda yavay ayvallarının türümü, sanımı köpüyüp getti kara. Orman sakçıları bunun da bək hoşal.
0: Tuncu muhabbeti umutsuzluğa uçurgan Sayra Gül'nün közüge, özü tuğulup ösken avul mu? O yerdeki emgekcan, cepakeş, ah gönül kişiler mi bargan seyri sık göründü. Şuna emdili okuş bütküzüp gelgen Sayra Gül, dostu altın maktab bergen erkin bilen onaylı çıkışıp kaldı. Sayra Gül'nün vapasızlıkının zerbesine katlık uçurab, zahmelengen kalbi erkinnin sap muhabbeti bilen tezli sakaydı. Ula orman muhafızacıyla ertirtidim o gönüllük toy mürasımı ötküzüp verdi. Bu toy mürasımıga Cuci'nin atanısı mı, Kasır bilen Altın mı, Ulan mı, Perhat bilen Reşide mi, Gavşan mı katnaştı. Baldın bilen Ulan'nın Altın Tağdaki konu üyünün orında kat götürüp durgan doktorhanıga, Polat, Erkin, Lijün, Cengiz Katarlıq orman sakçılarının əcrimi sınıp getdi. Çünkü bu yerge doktorhanı siliş, Kesel Can Mumamını saqaytımayan digen arzu bilen Ali Mektep Pütküzgen Sayra Gül bilen təsikti tuğulup, doktorluğunun qadirge tazı yetken Altın'nın ortak nişanı idi. Şuna Cuci bilen Erkin'nin sebdaşları öz kespin yurtuğa, çarvıcılağı beğişlavatkan bu akıllıq, mesuliyetcan, pidakar kızlarını bütün küçü bilen kollamay turalmaydı. Tohtar bilen Kasen ailesi birlikte aşkan Sehra Aramgayı işki qavetlik beynağı tutuşuplu turatdı. Deldirakla üzüm talları ve gül çiçekləgi pürkengen bu Sehra Aramgayı bəkmü körken bulup, onun işçi de tamak yaydıgan şirələmü, aram alıdıgan safalamı, usul oynaydıgan meydamı bar idi. Mekmanxanığı düşkən sayacılar Muş Aramqanın içində oturup, tağının sap havasını nəpəs alatdı. Tamak yeydi və müzika anlap aram alatdı. Ula bəzdə bu Aramqanın içində usul, tanslarını oynaydı. Qasır bu yergi daim kilib, sayacılarga müzika çilib, Moğulca, Xanzuca, Uyğurca, Qazaqca, Tatarca naqşıcırlarını etib berətdi. Dövdümüzün arkayı şeylerden kelgen sayahatçılar bu Mongol yigitinin talantıgı kail bulup, onu ağız-ağızıgı tegmeyi maktab getirdi. Sayra Gül bilen Altın mu işten çüşüpla, Muşu Sehra Aramgayı'ı kilip, Bayan bilen Mayrağı karşı bir etdi. Ula bəzdə, Qasır çalgan müzikiği başlamçılıq bilen usul oynap, sayahatçılarını hoşal kılışkı tırış atdi.
3: Dövlətimizin hər qaysı yerlərindən gələn bu səyahətçilər 5-6 millətin usulunu mahirlik bilən oynaya alaydıqan. Dövlətin ortaq dilini mu,

0: sağlamlıq bastığınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili sekla, yemekçilerinin işlep çıkırılgan orne, tekşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.
4: Kiçikine ot yalkuni, barmakımızın uçunu illata alaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su, kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu, bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam, bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulluğan müzika, kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.